Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben din, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşı mısınlar? Ərtigərlik xəbərlər proqramımızın anlaşımlarını qarşıya alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 27. günü, Peyşəmbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 7. ayının 15. günü.
1: Aval, bu qitimki proqramımızın asasi məzmunlarını tanıştırmız.
0: Çin Şaucan, Abtanım Rayonluk Partiya Komiteti, Islahatını Umum Yüzlük Çoğunkurlaştırış Komitetinin yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Yığında strategiyelik, icadi, yetekçi ıslahatta ötkeligi hocum kılışını sıcıl çoğunkurlaştırıp, Şincan'ın ıslahatını Umum Yüzlük Çoğunkurlaştırışta bizliksiz yeni bölse şahsıl kılışıga türtükü buluş gerek de təkidlendi.
1: Bu yılın aldınki 20 yılda Şincan'ın adetki amavi hamçot kırımı 153 milyard yuan'a yetip, xalık durmuşu silinmesi salmaqı sicil zoraydı.
0: Abdanım rayon ıslahatını sicil çoğunkurlaştırıp, Erkin Soğudu Sınak rayonunun yokur süpetlik tərəqiyatını muqim alıqı sürdü.
1: Bu yıl kırgendin bu yan Abdanım rayon boyaca yeni energiyelik avtomobil istimali 7 milyard yuan'dan aştı.
0: Mehir muhabbetki dolgan Tiyanşan, Şincan'ın nişanlık yardım biriş iznaları sahipimizde, Şincan üçün ixtisaslıklarını yetiştiriş, devlet üçün baylık izdeş mavzulu haberini anlatımız.
1: 5. Türkümdeki Şincan noktalık ixtisaslıklar planıdaki şikitörde iltimas kılgallarını tallaş hizmeti başlandı.
0: Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Abdanım Rayonluk Partiya Komiteti, Islahatni Umum Yüzlük Çoğunkurlaştırış Komiteti, tünögün yığını etip, Baş Şuji Şi Jinping'nin Islahatni Umum Yüzlük Çoğunkurlaştırış Toğrısı'ndaki muhim bayanları ve Partiya Merkezi Komitetinin uğurlaştırma talebini çoğunkur izcillaştırdı, emeliyleştirdi. Abdanım Rayonunun Islahatni Alğı Sürüş Ehvali Dokladını anladı. Noktalı hizmetlerini muhakeme kılıp uğurlaştırdı. Abdanım Rayonluk Partiya Komitetinin şujesi, Abdanım Rayonluk Partiya Komiteti Islahatni Umum Yüzlük Çoğunkurlaştırış Komitetinin müdiri Çin Şaucan yığınğa riyasetçilik kıldı, hem de söz kıldı. Abdanım Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujesi, Abdanım Rayonunun reisi Erkin Tuniyaz. Abdanım Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujesi, Bintuan'nın cınveyi Hı Zhongyou. Abdanım Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujesi Çin Mingo yığınğa katnaştı. Yığında bunular təkidlendi. Baş şuji Şi Jinping'nin ıslahatını umum yüzlük çoğunkurlaştırış toğrısıdaki bir qatar yeni ideyası, yeni karışı, yeni hükümini çoğunkur ögenip izcillaştırıp, Baş şuji Şi Jinping'nin Şincan hizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini izcillaştırıp ve emeliyleştirip, yeni tərəqiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük izcillaştırıp, Şincan'ın ıslahatını umum yüzük çoğunkurlaştırışta üzüksüz yeni bölsüş hasıl kılışıga türtkü buluş. Islahatta doğru yönelişini ilgilep, Partiya Merkezi Komitetinin ıslahatını umum yüzük çoğunkurlaştırışı bulgan merkezlik bir tutaş rehberlikini kat'i qoğdap, dikkatini cemiyet muqimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanıga merkezleştirip, ıslahatını planlaşta çantırıp, Jonghua milleti ortak gevdesi eğini müstekemleşini asasi liniye kılıp, ıslahatını alğı sürüp, xalık durmuşuna zic yıkılışıp, yukarı süpetlik tərəqiyatka Türkü buluşunu küçeş noktası kılıp, ıslahatını çoğunkurlaştırıp, ıslahatının baştan ahır doğru yönelişte ilgirleşige hakiki kapalatlı kılış. Dikkatini muhim noktaya merkezleştirip, ötkelge hücum kılıp, kıyınçılıkını yeğenip, mesele yönelişi bilen nişan yönelişinin birlikide siyaset medeti bilen ıslah kılış, yeğenlik yartışka tən ehmiyet berişte çantırıp, strategiyelik, icadi yetekçi ıslahatta ötkelge hücum kılışını sicil alğı sürüp, küçük dairlik ıslahatını puhta alğı sürüp, her millet amısı aldıravatkan, kıyınılıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerge dair meseleler küçəb həl qılıb, bütün Abdanım rayonda ıslahat xizmətinin çoğunqırlışı, puxtılınışıqa türtkü buluş. Islahat məsuliyyətini əməliyləşdirişini yanımı küçə edib, hər qaysi məxsus qruplarının başlıqları vilayətlik, oblastlıq, şəhərlik partiya komiteti şujillərinin birinci cavabkarlıq məsuliyyətini qatdıq çıngıdıb və puxtılab, toğra siyasi nəticə qarşını puxtı tur

0: Bir kılıçtı çıntırıp 15. 5 yıl mezgilideki Cenubi Şincan'ın kesip caylaştırmasını birleştirip teknika maharetlik ıhtısaslıklarını yetiştirir salmakını devamlık zor aytıp vilayet, oblast, şehir, karxana, oliy mekteplerinin aktiflikini kozgap teknika maharet boyucu terbiyeleş, işgü urulışını kapaletlendiriş, yetildiriş, terakki kıldırış, hukuk, menfaatini kogdaş katarlıq, bütün zancirli kısmet mekanizmini mükemmelleştirip, işlep çıkırış bilen okutuşunun yugurluşunu davamlıq çoğunkurlaştırıp, zamanevi sanayet işçileri zor koşuğununu tırışıp yetiştirip, her millet amısının yukarı süpetlik, toluk işgü urulışını ilgir sürüş tekitlendi. Yığında Avtonom rayonunun ticaret soğudu muayyetini elalaştırış hizmet doklatı anlap ötüldü. Savma kılıp karxanığı kırıp, nazaret kılış, baş kuruş, mulazimet kılış ıslahatını alğı sürüş, karxanlarga tor bilen tor sırtını bir gevdileştirip mulazimet kılış sistemisi berpa kılış katarlık hizmetler muhakimi kılındı. Bütün memleket boyucu birliki kelgen, çoğun bazarı kuruluştaki tosuk nokta, boğuk noktalarını küçep ravallaştırıp, ticaret soğudu muayyetini elalaştırışta ötkeligi hocam kılış herkitini davamlık alığı sürüp, o adıl, tertiplik bazarı muayyeti, kapalıtı küşlik amıl muayyeti, yukarı ünümlük kolaylık memuri işlem muayyeti, o adıl aşkarı kanunçılık muayyeti, hemkarlaşıp ortak payda alıdığan iyici bitiş muayyeti yaratışını tizletiş. Karxanlarga nep yetküzü siyasetinin bir vasıta yetküzülüşüge, onundan tiz bəhirlenişge türtükge bolup, karxanlardan meblağ yürüştürüş, eşya obrot tənlarıqını küçep tövelletip, memuri işler mulazımetinin süpüti ünümünü östürüp, karxanlarga çetişlik təksürüşünü qeliplaştırıp, ticaret asası gevdilerinin hukuk menfaatini, kanun boyucu qoğdap, karxanlarının işlep çıxırış ticaretini, teximu zor salmaq, Teximo əməli tədbir arqılı qoqdaş. Bütün avtonom rayonunu savma qılıb karxanığı kiriş bilən qaplaşdı. Tutaşdırıb yürüşdürüşünü tezlətib, iş bolmasa avar qılmaslıq, ehtiyac bolsa çoxum qandırışını, əqiqi işqa aşırıb, Şincan rəqəmlik hökumət quruluşuna alıq sürüb, karxanığı mülazimət qılış sistemisini davamlıq takamillaşdırıb, siyasətini dəl yetküzüş, arzu tələbki tez inkas qaytırış, məbləq yürüşdürüşkə təşəbbüskarlıq bilən udılın işqı türtkü bolub, karxanlarga ıslahat elib gəlgən qolaylıq və illiqlikni əqiqi İz kıldırış tekitlendi. Tian Shangli, Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet, Kadın Kebin, Li Gang, Wang Gang, Kayser Abdikerim, Avtonom rayonunun münasibetlik rehberleri, Avtonom rayonluk partiya komiteti, ıslahatını umumyüzlük çoğunkurlaştırış komitetinin azaları ve aza orullardaki mesul yoldaşla yığınğa katnaştı.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Toniyaz, Jongo Şincan hükümet vekilleri ümikine başlap, 8. ayının 23. günüden 25. günü geçe Türkmenistan'da ziyaretli boldu. Vekiller ümiki Türkmenistan'daki mezgilede Türkmenistan'ın muavin zonliyesi Ata Haliyev, Aşxabat şehrinin başlığı Gendi Muh bilen körüşdi. Jongo Şincan Türkmenistan yezi ilgiliki hemkarlıqı boyunca udalışış yığını, Jongo Otur Asya Mağarıp Almaştırış Hemkarlıq Merkezini tonuşturuş yığını, Jongo Şincan Türkmenistan İqtisat Soğudu Yermenkisi ötgözdi. Erkin Toniyaz ziyaret mezgilinde Reis Xi Jinping tüzüp bergen sosyalistik zaman evlaşkan kudretlik devlet kuruşunu Jongoça zaman evlaştırış arqılıq umum yüzlük alğa sürüş, Jonghua milletinin uluq güllenişini əmelge aşırış uluq var planını. Şunadak, Şincan'ın Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rehberliğine yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şincan'ı idar kılış tedbirinin ilmi yetekçiliğine 5 jong strategiyelik uğrun bekitmesini közləb, bir niyet bir məqsəddə bolub, minnettar bolub, cazaret bilen ilgirləb, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatda qolğu keltürgən körünərlik muvaffakiyetlerini tanıştırdı. Vekiller ömeki, Şincan'ın cemiyet mukumluğunu koğdaş, Jonghua milletin ortak gevdesi eğini müstehkemleş, halk durmuşunu hakiki kapaletlendiriş ve yakşılaş, devlet işçi sırtına yukarı seviyelik eci yetişini kenaytiş, ekologiyelik muhitini koğdaş ünümünü aşırış katarlık ahvallarını tepsili tanıştırdı. canlıq, təsirlik.

0: yetiştirish endisini loyihalab, texmi ko'p yosh texnikni amaliy cheniqtirdi. Shevi mundaq dedi. Ko'rik barpo qilib, g'ulluq xodimlarni tarbiyalash shakli orqali ilmiy maqolani vatanning ziminiga yozamiz.
1: Stansimiz muhbiri Dong Zhiyong xabar qildi. Avtonom rayon yaqinda 5-nji turkumdagi Shenjiang nuqtalik ixtisosliklar plani bo'yicha nuqtalik sohalarga ixtisosliklarni kirgizish turi va alohida ehtiyojli kasbiy ixtisosliklarni yetishtirish turini iltimos qilganlarni tanlash xizmatini boshladi. 5-nji turkumdagi Shenjiang nuqtalik ixtisosliklar plani bo'yicha nuqtalik sohalarga ixtisosliklarni kirgizish turiga tanlashda asosiy davlat xavfsizligi va chegara rayonni idora qilish, ekologiyalik muhitni qo'g'dash va tabiiy boylikdan foydalanish, davolash, sog'liq saqlash va sog'lomlik mulozimati, isklatda saqlash, sovuq saqlab turish zanjiri mulozimati, odam kuchi boyligi mulozimati qatorliq sohalar cho'ridilib, ixtisosliklar bilan turni birlashtirib kirgizish andizisi qo'llanilib, oshqushlik texnikalarda bo'sish hosil qila oladigan kasblar taraqqiyotiga yetakchilik qila oladigan pan qurilishini yuksaltira oladigan rayon taraqqiyotiga turtki bo'la oladigan bir turkum jiddiy qiz ixtisosliklarni dal joyida kirgizishga madad beriladi. Avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat nazorati ixtisosliklar mulozimat markazining muavin mudiri Jang Liji tur iltimos qilish obyektlarining asosiy 2025 yili 8 ayning 1 kunidan keyin Shenjiang sirtidan kirgizilgan to'liq vazifadagi ixtisosliklar, jonliq kirgizilgan ixtisosliklar va 2026 yili 1 ayning 1 kunidan keyin punktga kirgan, punktdan chiqqan hamda Shenjiangda qilib ishga o'rinlashgan doktor HD ixtisosliklarni o'z ichiga oladiganligini tanishtirib mundaq dedi. Tanlanib kirgizilgan ixtisosliklarga 3 yil maxsus yar yo'lak bo'lamiz. Jumladan, to'liq vazifa bilan kirgizilgan ixtisosliklarga butun mulozimat davriligida ko'p bo'lganda 500 ming yuan bir qitimliq turmush yordam puli. 3 million yuan xizmat xarajati iqtisodiy yordam puli beramiz. Jonliq kirgizilgan ixtisosliklarga yilda ko'p bo'lganda 300 ming yuan turmush yordam puli beramiz. 5-nji turkumdagi Shenjiang nuqtalik ixtisosliklar plani bo'yicha alohida ehtiyojli kasbiy ixtisosliklarni yetishtirish turining tanlash sohasi, nuqtalik sohalarga ixtisosliklarni kirgizish turining tanlash sohasi bilan asosan birdek. Bunda o'z oldiga yetishtirishga ahamiyat berilib, avtonom rayonning nuqtalik kasb qurilishi va o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyot ehtiyojiga uyg'un keladigan jiddiy qisqolayotgan bir turkum kasbiy ixtisosliklar dal joyida yetishtirilib, sohalarning texnikada yangilik yaratish va boshqurish unumini o'stirishga turtki bo'lish tezlatiladi. Jang Liji mundaq dedi. Iltimos qilguvchilar cho'qim odam ishlatkuchi o'rinning ish o'rnidagi to'liq vazifalik xodimi bo'lishi. Shu o'rinda uda 1 yildan ortiq xizmat qilgan hamda 50 yoshdan tuvan yoshdikilar bo'lishi. Turning 3 yillik davriligida Shenjiangda xizmat vazifasini tamomlashi kerak. Bu ikki turga tanlashda birdek to'rda iltimos qilish, to'rda tekshirish, to'rda baholash shakli qo'llaniladi. Shenjiang aql ixtisosliklar mulozimatini boshqurish supsida butun jarayonlik bejiriladi. Iltimos qilish vaqti 9 ayning 10 kunigacha bo'ladi.
0: Stansimiz muxbiri Leymin xabar qildi. Markaz tor bexatarligi va uchrashtirish komiteti ishxonasi tor tarqitish idorasining yetakchiligida avtonom rayonlik partiya komiteti tor bexatarligi va uchrashtirish komiteti ishxonasi mas'ul bo'lib o'tkazgan 2026 yıllık 10 minglığan kişi Şinjan doğrusu sözləş icadiyyatçıla həm bəhri yığını 8-ci ayının 25-ci günü çüştünkin ürümçüdə ötküzəldi. Hər sahədən bolğan icadiyyatçıla bir yərgi cəmb olub yeni dəvirdiki Şinjan hikayesini tarqıtış yolu üstədə ortaq izdəndi.
1: Bu qitimki həm bəhrə yığınada oxşumğan sahədən kəlgən mütəxəssis, alim, tor darinləri, yerlik bilog igilləri, xəlqaradiki dostlar qatarlıq 100-dən artıq icadiyyatçı təklif qılındı. Köpləgən əziz mihman səhnəgi çıxıb həm bəhrələnib, öz keçirmişi və çin hissiyatı, əməli hissiyatı bilən yeni dəvirdiki Şinjan hikayesini icadi ibadiləş və tarqıtış yolu üstədə ortaq izləndi. Shenjiangdagi tor darini Chin Peng mundaqdiri.

O batırlıqıdın hatta özge oxşumay qalgandı. Neticede onunğa bölüngen rol pekat yandın çüşendiriş bulup kaldı. Hatta bunu mu əməldin qaldırğılı tas kaldı. Lekin muallim onu ketküzmə

Üçüncü, Cungucu sosyalistik kanunçılık yolda çıntırış gerek. Ben bundak digen idim. Biz çıntırdığın Cungucu sosyalistik kanunçılık yolu, mahiyette Cungucu sosyalizm yolunun kanunçılık sahasındaki konkret ifadesi. Biz ravajlandırdığın Cungucu sosyalistik kanunçılık nezriyesi, mahiyette Cungucu sosyalizm nezriye sistemisinin kanunçılık meselesindeki nezriye neticesi. Biz berpa kılıdığan Cungucu sosyalistik kanunçılık sistemisi, mahiyette Cungucu sosyalizm tüzümünün kanunlu ifadını şekli. Biz hem mevkanı hazırgı koyup, iktisadi, icdimai terakkiyatı düşkelgen çonkur katlamlık meselelerini kanunçılık tepekkürü ve kanunçılık usulünün paydını pelkilişimiz. Hem kelgüsünü nezer silip, kanunçılıkının ulunu puhtulap, kanunçılıkının küçünü işgı silip, kanunçılık vaziyeti yartıp, her kaysi tereplerdeki tüzümlerinin tekimi pişişi, tekimi turaklı işini ilgiri sürüp, partiye ve devlet işlerinin terakkiyatını uzak müddetlik tüzüm kapalıdaki ilgi kılışımız lazım. Kadimdim boyan, devletimiz dünya kanunçılık tarihideki özgüce Cunhua kanun sistemisini şekillendirip, Çonkur kanun medeniyetini cuğulgan. Cunhua kanun sistemisi Çin sulalisi devirde şekillengen. Sui Tang sulalileri devre gelgende tedirici pişip yetilgen. Tang sulalisi kanunları hakkında umumi bayan, vekil karakterli kanun desturu hesaplanıdı. Çin sulalısının ahırdan kiyin, Cunhua kanun sistemisinin tesiri künsiri acizlaşkan. Cunhua kanun sistemisi, devletimizin muayyen tarihi şaraitidi şekillengen bulup, Cunhua milletinin uluq icatçallıkı ve Cunhua kanunçılık medenlikinin çonkur asasını namayan kılgallıkı bilen, çonkurukluk kanun sistemisi, Engiliye, Amerika kanun sistemisi, İslam kanun sistemisi katarıkladın perhlanıdı. Cunhua kanun sistemisi'ğa Cunhua milletinin royi ve akıl parasıtı mücessemlengen bulup, onundaki nurgun münevver oy pikir ve idiye varislik kılışımızga erziydi. Kaydı yusundun çetli yerlerini cazalaş, kaydı yusungu hürmet kılış, kanun ehmiyet beriştek devletini idare kılış taktikisi, halık devletinin azası. Asas puhtu bolsa devlet tanış boludu deydigan halkçılık ideyesi. Cahanda dava destur bolmaslık. İnaklıkını ela biliştek kımmet istiki. Ahlakını asas kanunni koşum çıkılış. Ahlakını evci aldırış. Cazalaşta ihtiyaççan buluştek kanunni ihtiyaççalık bilen yürgüzüş ideyesi. Kanunga asasen cinayet bekitiş.

Cinayeti karap ceza beriştek baraverlik karışı. Boytakla, tulla, ilgi çaksızla, yaşangalla, balıla, ayalla, miyiplerini kogdaştek kençilik kılıç prensip katarıklarının hemisi de Cunhua Münevver en-enevi kanun medeniyetinin akıl parasıtı namayan kılıngan. Yakınkı zamandın kiyin, Nurgun kişile Jongo'da Gərbinin kanunçılık endiyesini aynen köçürüp gelişki urundi. Lekin ahırda hemisi mağlup boldi. Tarih ve riyallık bizgi şunu uqturdi ki, Jongo Münevver en-enevi kanun medeniyetigi varislik kılıp, dövültümüzdün inkılap, kuruluş, ıslahat emeliyetidin özümüzgi muapıq geledigan kanunçılık yolunu tip çıkan. Şunun bilen birge, Çetel kanunçılıkının paydılık neticelerini örnek kılgandıla, sosyalistik zaman yuvlaşkan devletini umumüzlük kuruş, Cunhuan milletinin ulu gölünüşünü emelge açırış için puhta kanun asası salgılı buludu. Şunu aydınlaştırabiliş gerek ki, biz devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılışını algı sılcıtışta, başka devletlerinin endisi ve usulünü hergiz aynen köçürüp gelmeyimiz. Gərbinin atalmış asasi kanunluq siyasi, şokuq ayrılıp duruş, ədiliyə müstəqilliki yolu da hərgiz manmayımız. Əməliyyət şunu ispatlıdı ki, dövlətimizin siyasi tüzümü və kanunçılıq sistemisi, dövlətimizin əhvalıqa və əməliyyətigi muvafiq gelidigan tüzüm bulub, roşan əvzəliki igə. Bu məsələdə bizdə şənç, qeyrət, iradı buluş gerek. Əməliyyət xalq ömrüsünü tərbiyyələdi. Xalq ömrüsü barğansırı işençikdə oldu. Tuyuqsuz yüzbərgən yuqum aldı da biz işençini çıngıtış, Japan müşaqqətdə həmdən buluş, ilmi aldını iliş davalaş, dəlcayda tədbir qolunuş umumi təlpədə başdın axır çıng turduq. İkinci ayının 5-ci günü mən Mərkəzi Komitet Dövlətinin Umumüzlük Qanun Boyca İdari Qiliş Komitetinin 3-cü qitimlik yığınını riyasetçilik qilip içip, yukumunun aldığını eliş tizgilləşinin aşkışlıq peyti de yukumunun qanun boyca aldığını eliş tizgilləş xizmetini məxsus uğurlaşdırıp, yukumunun aldığını eliş tizgilləş qançiki təsləşkən siri qanun boyca aldığını eliş tizgilləşdə şunç çıntırıp, türlük aldığını eliş tizgilləş xizmetlerini kanunçılık yolu da bir tutaş algı sildirişimiz gerek de alaydı tekitildim. Cayla, tarmakla, nizam çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanunni umumlaştırış, kanun gıraya kılışının erkaysi halkılarda umumüzlü küçep, kaddi türde kanunda belgilengen hukuk çeki ve tertip boyuca rayullarını kamal kılış, bimarlarını ayrı bitiş, Katnaşını baş kuruş tizgilleş, cesetini bir taraf kılış katarlık tedbirlerini yolu koyup, yukumunun aldığını iliş tizgilleşke ziyan yetküzgen, kanunu kılap cinayı kılmışlığa katkı zerbi berip, yukumgı çetişlik zidiyet maceralarını kanun boyunca el kılıp, yukumunun aldığını iliş tizgilleşte zor strategiyelik neticini kolu keltürüşünü küşlük kanunçılık kapalı digi iyi kıldı. Törtüncü. Dövlətni asasi qanun boyunca idare kılış, hakimiyyətni asasi qanun boyunca yürgüzüşdü çıng turuş gerek. Asasi qanun dövlətnin tüp qanunu bulup, ali qanun küçüge iyge. Partiye, xalqnın asasi qanun ve qanunlarını tüzüşüge, asasi qanun ve qanunlarını yolu koyuşuq rehberlik kılıdı. Şuna partiye özü asasi qanun ve qanunla dairisi de faaliyet elip veriş gerek. Bütün memleketki her millet halkı, barlık devlet organları ve korallık kişiler, partiyeler ve icdimai teşkilatla, karhana ve kesbi orun teşkilatları, asasi kanunni tüp herket mizanı kılışı, asasi kanunun izzet hürmetini kovdaş, asasi kanunun yolu koyuluşu kapalı kılış mesuliyetini üstüge eliş şart. Her kandak teşkilat ve şahsının asasi kanun ve kanunlardan halkıgan imtiyazgı ilgi bolu verişiğe yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunlarga hılap barlık kılmışlarını sürüştürüş.

Bugünkü programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Aşk gün mängü esimden çıkmaydı. Şu işlerini köz aldımga keltirsem, yürüküm hazır mı sıyqırap ağrıydı? Çünkü...

ayalım her cihetten yetişken mükemmel ayal idi. Ben bu başkalarının nazarında hakiki bəxtlik erlerini sanlattım. Ötüp ketken kıskığını bir neçe yıl ceryanda, ötmüş men üçün Allah kaçan çüşkü aylangan dek. Seni bütünlüğü unutup ketken dek kesiyatı yürüdüm. Nəyil baray, neymişli kımay, özümünü şunca ruhluk, hoşal köz çüşkü tırışattım. Lekin, işkimizgi kuvaq bolğan aşı toxmuştun. Aşı koca iğizdin, derya boylardın tasada bir ötüp qağınımda, közüm ıhtiyarsız aşı yaqlağı tälpün etdim. Yeraqtın sana oxşaydıgan bir əsımanı körüp qalsam, yürükümden bir yerleri tatışkan dek bir xil tuyğu, içi bağırımını köydürüp ötettim. Bunda çağlada, teşimde çandırmağın da qığını bilen, kalbimden pinhan yerlerde yenmesinin mevcudluğunu tən almay duramaydım.

Adil, visallığı yetenmeyen Tunca muhabbetinden ayrılgandan keyin, anısının iç ağırtışlarına ve yalvarışlarına çıdamay, ahiri özü söymeydigan bir kız bilen toy kıldı. Gerçi ayalı intayın ak gönül, her cihetten yetişken mükemmel ayal bosu mu? Ama o yanıla Tunca muhabbetini unutamadı. Her kıydım, onun bilen şiirin demlerini birge ötküzgen komi caylağı bağını da onu çeksiz sevmiş içi de əsle etdi. Ademler arasıdın onun sımasını ızda etdi. Ondaq da, şunca yaxşı görüşgen bu bir cüble nem üçün bir-birinin visalığı yetenmeydi. Olanın yana kandaq muhabbetlik hikayeleri ba? Bula kızıqsınız, dektiniz davamlıq Ətki Radio Jurnal programımız orlaştırılgan Abdusalam Ablasının Təqətli Sizin Süymen namlı hikayesinin devamı da bolsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

La, Şincan Halk Neşriyatı neşri kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan, Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Üyge öz ilgirdin tonuyduğun Annoşka kırıp gelgende, Dolly xelili yengillep kalgandek boldi. Anna bu yasançuk hizmetkar ayalının ornığa Annoşkani Dolly'nin hizmetigi kırgızgen idi. Annoşka bu mihman hanımının kelginige kavetli hoş bulup ketkeşke ağzı besikmay sözlep oldurdi. Dolly onun ayal hocayininin ehvali, bolup mu grafının onunla bolgan muhabbeti, vapadarlıkı togurluk sözlep bermekçi bolu vatkallıkını sezip, onu amalba undak geplerden tosup durdi. Anna arka divina işkimiz, kiçkimizden billi çoğun bolgan. Şuna o men üçün her kandak nersizin kımmetlik. Elbette ulanın işiga biz birinimi diyelmeyimiz. Şundaktı mı muhabbet, mümkün bolsa bu nersemini yuğuzup koysan. Dolly şu gep bilen onun gepini bölüp etti. Obdan hanım, bizden bu yerde mehsus kırı jüdgan işki hotum ba. Ama kırlık okşaş nerslerini maşinada yuyuşudu. Bizden graf hem işini özü orullaştırdı. Şunçilik yakşı adam ki. Dolly, Anna'nın kırıp, Annuşka'nın gepini bölüp etkenidin bekme hoşal boldi. Anna, addiğini bets könle kiyip kirgen idi. Dolly onun könlikigi karap kaldı. O, bu addiylikning kandak gep ikenligini, onun üçün kançilik bedel tölündigallikini biletti. Bu minin konu dostum, dedi Anna, Annuşkani körüstüp. Emdi Anna korunmay gep kılavat attı. Erkin ve vezmin idi. Dolly onun özünün kelgelliki bilen küçlük kozgalgan hayacinini toluk besivalgallıkını. Sözlerinin erkin çıkıvatgallıkını. Hatta yürükideki hakiki oy pikirler bilen yes tuyğularga tutuşuduğan işiklerini mekkem takıvalgallıkını sezgendek boldi. Eras Anna, kızın kandak, dep sorudu Dolly. Anne nini demsen, yakşı semirip yakşı op gitti, kör bakam sen, yür san köstüp koyay. Balı bak üçün şünçilik beşim kattı ki, nemisini dey. Başta biz bir İtalyan ayalını inik anılı kıtapkan, obdan ayal, ama ekmeklikte uçuğu çıkkan. Onu kaytur ve etmek için mi bulduk? Lekin balı onu ügünüp kağıçka amal yok. Yeni işilti batımız. Sile o işini kandak bir taraf kıldın la. Dolly bu gibi bilen balının familisini kandak kıldın la demekçi idi. Lekin Anna'nın kapıkının bir dili türlü geldikini körüp derru gepini özgerti valdi. Kanda kıldın la, onu emçektin ayırıp ettin la ama? Lekin Anna onun nemi demek şikerlikini düşünüp bolgan idi. Senin sormakçı boğunun bu emesti o? Onun familisinin nemi boğallıkını sormakçı o, şundak mı? Bu işka Alexey'nin beşi bek mi kattı? Hazırca onun familisi yok. Ya ki Karenin dep tursak mı boludu? Anna'nın gözleri yumulup, pekat kırpıklarla körünüp kaldı. Bırak, onun çırayı bir dili içilip gitti. Bu işle doğruluk kiyerek sözlü şeyli la. Yür, ben sana onu köstüp koyay. O şunçilik umak kız boldu. Hazır ömüleydi o.
bu öyünün çıraylıklıkıdın hayran bulup, ağzını yumalmayı kılıvatkan Dolly, Anna'nın kızının öyüge kırgende, bu öyünün tekimi heşemetliklikige karap, tılı gepki gelmeyi kaldı. Angliyaga buyurtup yasıgan bu vakla harvisi. Menişni mäşk kıldırdıgan galtek harva. Mäksus ömülgen balılar üçün yasalgan pırjınılık uzun divan. Tevrenmi orumduk. Alaydı işlengen yep yeni vanna. Bulanın hemmisi Angliyanın malları bulup müstekkem puhtı idi. Körünüşü dilla kımmetlikliki çıkıp durattı. Öyünün işçi azade, yoruk hem igiz idi. İkiz kırgende kız birli könlekte. Üstel yenideki özünün küçükkeni orunduğu da şorp içip oldurattı. Şorpa tökülüp aldının bir münç yeri höl bulup ketken idi. Mäksus balının tamıkıgı karaydıgan Rus hizmetkar ayal balığı şorp içküzgeş özümü ançı münçe behrman boluvatkanda kılattı. Balı bakkışı bilen inik ana körünmeydi. Yan öydü idi. İkisinin Fransızca kopal sözleşişleri alınıp turuvatattı. Bu ula bir-birini düşünüşlerde işildiğin birden bir tıl idi. Anna'nın avazını anlayışı bilella, azırak hap çıray, özünü taşlıp etken, igiz boy, çıraylık bir İngiliz ayal aldırap kırıp gelip, Anna cimli misimi özünü aklap sözlepli ketti. Anna bir igiz gep kılar kılmayla, u İngilizce, şundak, hanım, şundak, dep durattı. Karı çaç, Karı kaş u kızının mängzilleri kızırıp durattı. Budruk bedeni tohu et bolup ketken idi. O öyge kırgen natunuş ademge karap kapıkını türgen idi. Dolly'nin onunga bekme amıraklığı kilip ketti. Hatta onun sağlamlıkıga evisimi keldi. Onun ömüleşlerimi közüge çıraylık göründi. Onun balıllarının biri mi onun okşaş ömüle bakmağan idi. Könlükinin üstüge halat kigizüp, gilemge koyup etken idi, onun şu turqi tekimi çıraylıq görünüp ketti. O, huddi küçük, ya ki aslanğı okşaş, kapkarı közlerini yuğan etip, çoğlanın özüge amıraklıq kelip karap turuvatkallıqıgı kuşal bulup, vilqlap külgen peti, Pıttırını asta kötürüp ulağı tenle etti. Kiçikkini kolları bilen yerini tirecep ornudun turmakçı bolatti. Arkadılla yeni pıtlarını yığıvelip aldığı karap ömülep kitetti. Lekin Dolly'ga balının öyünün umumi keyfiyatı. Bolup mu İngiliz ayal zadılı yakmadı. O Anna'ninki okşaş bundak bir normal ailege yakşı ayalla kelip işlemeydu digen sebep bilen, işinin yolunu bilidigan Anna'nın nemi üçün bundak sörün, vezni yok İngiliz hotun ne terbiyecilikki yallı valgallıkını işçi de aklıgan boldi. Onundan başka Dolly ular arası da bulungan bir netçi eğiz sözdün Anna, inik ana, terbiyeci, ve balı otursa da uçuruşup duruşunun naayt az boludu gallıkını. Anna'nın balının yeniga naayt az kırıdı gallıkını bildi. Anna kızıga oyuncuğunu ilip bemekçi bolup, ark aldığı karap tapalmıdı. Dolly'ni tekimi heyran kaldırgını, kızıgın neç çiş gallıkını soruvidi, Anna kiyin onunga yeni iki çiş çıkkallıkını bilmegeçke toğır cevap verilmedi. Bazda özümün bu öyde artıkçı ademdek bob kelevatkallıkını oylap könlüm yerim buludu, dedi Anna öyden çıkıp itip. O iş

tüyüde turgan oyunçuklarga putlaşıp ketmeslik üçün köngülükkenin etikini kötürüp aldı. Tüncü balamda undak bombagan idim. Meningçe diginiñin aksi idin, deydi Dolly korkum sırap turup. Nädikine? Sana desem, men une seriyojanı ködüm, deydi Anna, huddi yiraktiki bir nersigi karavatkande közlerini yerim yumup. Bu toğırlık kiyin mongdışaylı? Desem, işenmeslikin mümkün. Men hazır aldığı tekse, tekse katlı gızalanı koyup koysa, kayısını yiyişini bilmeyi kalan aç korsak Adem'de köp kaldım. O gızalanı bana sen ilip geldin. Men sendin başka hiç kandak Adem bilen mongdışını kalamay men. Şu turkuda gepni nedim başlışımını bilmeyi turmen. Men seni herkes koyup vermey men. İçimdeki geplerimden hemisini sana töküp vermen. Toğra, aval sana sen bu yerde uçuruşup gelişin ihtimal boğan bir neçe ilerini tonuşturup koyay, dedi Anna sözünü devam kılıp. Aval hanımladın başlay. Kinez var var akan kız. Sen onu bilisen. Men mu setva işkinlanın onunla kandak karaydıgallıkınlanı bilimen. Setva une onun bu dünyada yaşaştın məksidi. Özünün Katrina Pavlovna çoğun apamdın üstün turduğallıkın ispatlaş üçüğündeydi. Onun digini mi toğra? Ama kinez Varvara Han kız oh gönül, onundun tolumu minnettar men. Peterburg'daki çıkımda birer hemrağı şunçilik muhtaç boğandım. Del şu küllerde onun bilen uçuruşup kaldım. O rastlılı könlü yakşı ayal. Şu çağda o minin ehvalımını helili yengilletti. Minin şu küllerdeki ehvalımdan, Peterburg'daki ehvalımdan, ahırdaki gepni koşup koydu o. Kançılık iğir işkellikini sen tesavvur kılanmaysan. Men bu yege kegendin ki yılla hatırcam hem bəxtlik boldum. Bu toğırlık kim paranlı şaylı. Men yeni birbirlep tonuşturay. Yeni biri Seviye Jeski. O aksüngeklerinin rehberi Durus Adem. Onun Alexey'a kandaktır bir ıltıması boz gerek. Sana deppesem, Alexey'nin dünyası heyli baken. Şuna bu yagi köçüp kegen günümüzden başlap, onun tesiri ulgu yüşkü başıldı. Yeni bireylen, Toşkiviç, sen onu kögen. O ilgiri Betsey'ninki daim berip durattı. Kim Betsey onu taşlıv etti. Hazır bizden yenimizde turvat odu. O hudde Alexey etkandek özünü kandak adam siyakıdı körsese başkılamı onu şu siyakı bilen bilidigan adamın amıraklık gelgüdek adam. Vara vara onu tolumu kaydı yusulluk adam dep maktaydı. Uladın başka yene Veslovski mi ba? Bu adamı sen tonuysan acayip yıkımlık yigit. Şu gepni kılganda Anna'nın levlerde şok tebessüm peyda boldi. Levin işkisinin otursu da sert bir iş boptu mu nime? O Alexey'i sözlep berividi. Hiç kaysımız işenmedik. O tolumu yıkımlık, ah gönül bala. Dedi Anna Fransızcını arlaştırıp sözlep ve baygı de külüp. Er kişiler oyun tamaşasız yürenmeydi o. Alexey'imi ülpet gerek. Şunu men ulanı tolu mu kadirleymen? Biz kızgın, huşal keyfiyatkı muhtaş. Şundala Alexey başka hiyallığı berilmeydiğen boludu. Sen yani bizden gocudarımızda mı görürsen? Germaniyelik adam, pezileti yakşı hem koludun işkiludu. Alexey onu tolu mu kadirleydi? Onudun başka bir doktor mu ba? Özü yaş, yenilik tereptarı.

Men sizge dolliyini başlap geldim ki naz han kız. Siz onun bilen bir körüşsem dividiniz go. Dedi Anna taş pelempeylik bir şeyvanda Graf Vronski'nin sapasığa keşti tikip oldurgan Kinez vara vara han kızının aldığa dolliyini başlap çıkıp itip. O keşlik tamaktan ilgiri bir nes yemeydi kallıkını devatudu. Şundaktı mı hizmetkarlığını buyurusunuz. Onun azırak peçini prenik açıkıp bese. Men Alexey'ni izdep tepip ulanın hemmisini bu yergi başlap giley. Kinez vara vara han kız dolliyini nahit kızgın kütüp aldı. Ama özünün çoğunluğunu azırak peş kılgan dek kılıklanımı kılıp koydu. O Dolly bilen körüşüpla, onunla Anna'nın aldığı turuvat kallıkının sebeplerini düşündürüp, özünün Anna'nı bekip çoğun kılgan hädisi Katrina Pavlona adımı bekerek yakış gördü kallıkı. Hemisi Anna'nı taşlıv etken aşu iğir küllerde, onun aşı azaplık küllerden ötüvelişiğe yardım berişini özünün mesuliyeti dep bilgenliğini sözlep ketti. Onun eri acır şık koşulgan dinkin kaytıp gitip pinhan turmuşum di yaşaymen. Azır azırak bolsa mı onunla paydam tigi vatıdı. Şuna mesuliyetimle devamlık ada kılmakçı men. Kançilik avarçiliklerle uçursam mı meyli. Başkalağı okşaş onu taşlif etmeymen.

Lekin bu qetim Dollining sözünü bölüp etti. Bu tuğutxana emas, kesalxana. Yuqumlu kesalliklerden başka türlü kesalliklerini

Vestoveski bilen Anna'nın münasebeti togursudaki iş mi duya? Ya ki Kitty togursudaki gap bulup, Kitty'din Apple sormakçı mıdu? Dolly nurgun köngülsüz tahminlerini oylap ketti. Lekin şünç oylap mı, onun özü bilen nemi togurluk sözleşidi kallıkını tapalmadı. Anna sizin gepinizde bek anlaydıken, hem sizini şünçilik yakış gördüken. Siz bana yardım begen bolsanız. Dolly, onun lipa derehlerinin sayısı da künün şoğlusu dem tutaş, dem kısmen çüşüp durduğun, dem karı sayı taşlanıp kalıdığun katti çırayıga endişi bilen karap koyup, o bana yeni niye mi deydiğandu dep kütüp durattı. Lekin o koludaki hassı bilen taş yatkızılgan yolga tokıldıtıp urup koyup, onun yanında cimcit kete vatattı. Anna'nın dostları işçi de bizni yoklap kaygini pekat sizla. Kenez vara vara akan kızını men onun dostları katardı sanımaymen. Men sizni bizden ehvalimizni normal dep bilgellik üçün keldiği dep emez. Belki ehvalimizden nait iğir işkellikini bilip durup, Anna'nı ilgirkidek yakış görüp, hem onun teselli bir işini oylap geldiği dep oylaymen. Kandak, benim oylığınım togur mu? Dep soru de, Vronski Dolly'ye karap. Elbette şundak, dedi Dolly küllükini yığıvilip. Lekin, yak, dedi Vronski onun gepini bölüp itip. Ronski bu sözü bilen karış terepini onaysızlandırıp koygallıkını sezmey, bir dilli meniştim toktap kaldı. Onu körüp Dolly'imi toktaşkı mecbur boldı. Anna'nın ehvalının kançilik müşkül işkellikini hiç kim menin dek düşenmeydi. Eğer siz beni vicdallık er dep oylısınız, menin diginimnin rast işkellikige çokum işinizsiz. Onu şu ahvalgı keltirip koygan adam men boğaçka bunu bekme çoğunkur bilimen. Bilip duruvatı men, dedi Dolly Vronski'nin o gepni çindilidin ve kattilik bilen eytkınıga zok gelip. Bu işlağı men sebepçi bolduğum dep oylugallıkınız üçün bazı geplerini aşırıp devatamsız kintan. Onun aksuneklerinin işindeki ehvalı kıyın. Ben bunu düşünümem. O ulanın arısı da hudu dozaktı turgandek turudu. Dedi Vronski kapaklarını türüp ildam ildam sözle. O iş gepti işi de Peterburg'da tatmağın royu azaplarını tatıp aldı. Bu gipim rast gep. Bu gipiniz işini men. Lekin Anna mı? Siz mi? Bu yerde aksüngekler cemiyetigi muhtaç bulmayı turu etip sile. Aksüngekler cemiyeti? Dedi Vronski ne bret bilen. O cemiyet ki minin nemi ihtiyacım badeysiz. Şu kem geçesile hatırcam, bəxtlik turu etip sile. Mən gün muşundak ütüp getkeysile. Mən Anna'nı bəxtlik, tolumu bəxtlik dəb oylaymen. Özümü man şundak dedi. Dedi Dolly külüm sirep durup. Bu gepni kılıv etip, o yana Anna rastlı şundak bəxtlik müdü, dəb ixtiyarsız oylap kaldı. Şundaklıkıdın Vronski'nin guman kılmaydı kallıkı çırayıdın bilinip durattı. Ras, ras, dedi o. Onun şunçı dert elemlerini tatip, hem de hele tincip kağallıkını mı bilip duruvatı men. O hazır bəxtlik, hakiki bəxtlik. Lekin mən çu, mən kelgüsümüzdün ensireymen.

Keçirin, öyü kırıp ketkiniz bağ mı? Yak, gepinizde kili verin. Ondak bolsa meşerde birdem oltırayli. Dolly yolunun aylındıgan yeridiki uzun orunduk kelip oltırdı. Vronski yenid ürtürdü. Men onun bəxtlik işkellikini körüp turvatı men. Dedi Vronski baygı gepini tekrarlap. Ama Dolly Anna'nın hakiki bəxtliklikidin bağansırı kumallını kelewa tattı. Lekin muşundak əhvalının davamlaşıp keti verişi mümkün müdü? Bizning qilayotganimizning to'g'ri xatoligi boshqa bir masala. Bular ish bo'ldi. Bu gapni u fransuzcha dedi. Bizning umrimiz endi mangulik qo'shildi. Ikkimiz biz uchun eng muqaddas bo'lgan muhabbat bilan bir-birimizga mahkam bog'landik. Bizning hozir bir balimiz bor. Buningdan keyin yana balalarimiz bo'lishi mumkin. Lekin qonun bilan bizning hozirgi ahvolimiz intayin murakkab. Bir og'iz gap bilan so'zlab tugatkili bo'lmaydi. U shuncha dard alamlarni beshidan kechirib, ro'yi aramlikka erishgandan keyin bu nuqtani ko'rmayotdi yoki ko'rishni xohlamayotdi. Buni tushunishga bo'ladi. Ammo men ko'rib turibman. Ko'maski selishim mumkin emas. Mening qizim qonuniy jihatda mening qizim emas. Karenyenning qizi. Men bu aldamchilikka chidab turolmayman. Vronski qo'lini kuchab bir silkib qo'yib, Dollyga savol nazar bilan g'amkin qarab qo'ydi. Dolly bir og'izmi gap qilmay, uningga qarab o'ltirdi. Vronski sözünü davam kıldı. Eğer o ete bir oğul tuğsa, minin oğlum mu kanuni cihette mağı emez, Karenyan'ı mensup buludu. Minin familemle kullanmaydı. Mal mülüküm gibi varislik kılanmaydı. Biz meyli kançlik bəxtlik yaşaylı, kançı balımız bolsun, minin ula bilen hiç kandak münasuhtim bulmaydı. Hemisi Karenin'nin balları olup getirdi. Oylap bekin. Bu ehval kançilik, azaplık, hem dehşetlik. Ben bir neçik etim anna bilen muş iş doğruluk paranlaşmakçı bulup, gepni emdili başlışımga, umanı hapı olup getti. O bu işinin kançilik iğir işkellikini düşenmeydi. Ben mi onu ezip iş güzenmeymen? Yeni bir cihettin, Men onun bana boğan muhabbet edin, özümünü bəxtlik sezimem. Lekin men bir iş bilen şuğulunuşum kerek ko. Men ahir o işimi taptım, hem o işimden pəxirlendim. O iş, ordu bilen her bir sep tuturvatkan, sebdaşlarım kılvatkan işladımı yüksek iş. Elbette bu işimni men ula kılvatkan işlağa hergiz tigişmeymen. Men hazır yurtumu orlaşıp öz işimni taptım. Şunudun bəxtlik men, memnun men. Emdi mağa hiç kandak nersinin lazımı yok. Men özümnün işini yakşı görümen. Bu yakşı görüşüm kılıdığanga başkışının yokluğudun emez. Del onun eksce.

0: nəfəsini ələydiğən hayvan. Şuna toşqanın burun boşluğu tosılıp qalsa, məsələn, burun iqiş, quluq yuqumlunu şəki burunluq məynət nərsələ kirib getiş qatarlıq əhvalla körülsə, onların nəfəsini şi qiyirlişidu, hətta tuncuqut ölüb qalıdu. Toşqanın başqa yana aslandik güç sistemgeç hayvallarımı oğuz bilən nəfəsini nəməydu. Bunun içi də qacılıqıcı hayvallar bilən atma var. Bıraq, toşqan nemiş üçün oğuz bilən nəfəsini nəməydu? Qısqısı, onların oğuz bilən öpkisi bir-birgə tutaşmıqallıqdır. Əlbəttə, amal bomuğan əhvallası da bu hayvallar oğuz bilən aran iki qitim nəfəs alalaydı. Faqat ularının eğiz boşluğu bilen öpkü arasındaki yol entayın tar boğaşqa, eğiz bilen nəfəslənişinin önümü naydı tövən buludu. Ondaqda nemiş üçün faqat burnu bilenle nəfəslənilən hayvallar payda buludu. Bir xil nəzəriyyədə mondaq deyildi. Bu, bəlkin frasizm iqtidarı entayın güçlük boğan hayvallarga xas xüsusiyet buluşu mümkün. Gəpni eğiz boşluğudaki kekirdek qapqıqıdın başlap sözləşki doğru geldi. Nurgun kişilər kekirdek qapqıqının rolü kekirdekinin yapqıcı bulup, yeməkliknin kanayığı iqib kırışının aldını alıdı o dəb qaraydı. İnsanlığa nisbətən kekirdek qapqıqı haqiqatın muşundaq rol oynaydı. Nurgun hayvanda mı kekirdek qapqıqı bombaydı. Məsələn, paqa, yılan, kəslənçük, timsah və quşlar. Sütəmgüç hayvanlarda mı kekirdek qapqıqı yok. Məsələn, deniz şiri. Lekin bu hayvanların mı yegan tamqı öpkisi ketmeydi. Kekirdek qapqıqı avaz çıkırış üçün emez. Çünkü kekirdek qapqıqı bilen avaz çıkırış otursa da muqarar bağlanış yok. Məsələn, kuşunun kekirdek qapqıqı yok. Lekin kuşunun avaz çıkırış iqtidarı həmigə ayan. Kekirdek qapqıqı yok diyarlik, deniz şiri ve uzun bileklik maymunlarımı her xil avazdan çıkaralaydı. Kulak, burun, kekirdek tədqiqatçısı Nigus Muşunuğa sasan, kekirdek kapkının ən iftidai iqtidari hayvanlarının bir tərəbdən tamak yegeç, bir tərəbdən başqın muhitki gazlanıp puraşqı yerdən verişi buluşu mümkilikini oturgu koygan. Onun körsatken dəlili şu ki, purasizmi ötkür boğan hayvanlarının kekirdek kapkı tərəqi qıgan. Purasizmi ötkür boğan hayvanlarının köpincisi de kekirdek kapkı yok diyerlikken. Başqı çıxılıp etkanda, kekirdek kapkı bir xil yerdəmçi puraş əzası buluşu mümkün. Toşqan qoxşaş otqur hayvanlarının beşine tövən selib, bir nərsiz yegəndə körü sezimi çəklimi qoxşaraydı. Yırtkış hayvanlardan pəxas buluş üçün ən yaxsı yeməklikdən pürqi burun boşluğu qırıb, hüküm qılışqı təsir yetküzməsli kerek. Bu xil məqsəd getiş üçün kekirdek qapqıqının buluşu ən yaxşı əlqılış çağırılırının biri. Sütəmgüç hayvanlar tuğuluşunun da süt işçidir. Qızıl öngəş bilən nəfəs yolunun ayrılışı süt işkeş nəfəslənişkə kapalatlı qılıdı. Məxsus burun bilən nəfəslənişinin mu yeni tuğulğan bu vaxtlarının quramığı yetkərləgə oxşumaydıqan fiziologiyelik qurulmığı eqi qılğan. Məsələn, yeni tuğulğan insanlar balalarının kekirdikinin orni pəqət burnu bilən nəfəslənilən hayvanlar bilən oxşaş bulub, 3-ci, 4-ci boyun omurtqısının orunda oturdu. Lekin quramığı yetkərlərinin kekirdiki tövənki 6-ci, 7-ci boyun omurtqısının orniga oturuşub ketidi.
1: Buradar, siz bu bexatarlı kalpığa nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
1: Bu bexatarlı küçün emez mi?
2: Bek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayıl yasap kandım. Bunu keysem çeçimini bes buzu itidikken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalpığa altılık payette sizin ecellik zahmını saklap kaldı emez mi? Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklet mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklet mingende bir xatarlık kalpıkını doğru kiyvidim. Bir xatarlık kalpıkı sizin kolgudaydı.
0: Qadirlik dostlar, nurgun kişiler kuş uusunu kuşlarının öyü edip karaydı. Ameliyatı kuşlar bunda karaş yok. Mutlak köpsandaki kuşlarının uusunun fakat birli rolü var. O bosmu kink evlatlarını bekiş. Meyli kuş tuxumu bolsun ya ki kuş balısı bolsun intayın aciz bulup çokum, mokum u buluşu gerek. Eğer bu kuş uusu bulmasa meyli kuş tuxumu ya ki kuş balısı bolsun hayat kılıç nisbeti intayın tüven buludu. Ameliyatta mutlak köp kısım kuşlar kinki evlatlarına bakkanda andın u yasaydı. Şuna kuşlar mokum kuş uusuğu muhtaj emez. Başkaları çomboğanda mı kuş uusuğu muhtaj bulmaydı. Ondakta kuşlar adet kanda kuklaydı. Kuş uusu deyip uxlamaydı, fakat uçanmaydıgan kuş balıları şundaq buldu. Kuşlar adetde bir tüp çoğun daraqını deyip, daraq şeyhini putları bilen çın tutu bilip uxlaydı. Bundaq boğandan bir xatar hem adli buludu. Kuşlarının tırnaqları ula uxlap qalgan çağdı mı, daraq şaqlarını çın tutu alıdı, çüşüp ketmeydi. Eğer su kuşu bolsa, komuşluk degendeki yerler göçürünü ölüp uxlaşı mümkün. Ama adette bir kadar sagak bulup, bär vaqt uyğunup ketidi. Ondaq da meslek yap çıxdı. Eğer yağmur yağsa, kuşlar kayerge berip yağmurdan daldılandı. Şuğul usul ba. Biri çoğun daraqı göçürünü beliş. Nurgun çoğun daraqlarının şah yopurmaqları intayın kuyuk bulup, kuşlar içi göçürünü alsa, adetki yağmurdan asalı özünü daldıqa alaydı. İkincisi, lampa astığa, tağı önkürge atta, körük astığı göçürünü beliş. Lekin bu köp uçurmaydı. Köp allada kar yağmur yağanda muşundaq buludu. Üçüncüsü özünü kaçırmaydı. Kuşlarının payları asasın bir neçik kavatke bölündüğün bulup, sırtkı kavati sudun sağlın şıktıdarığı ige. İşki kısmıdaki paylaga təsir yetküzmeydi. Eğer kuş ulusu da kuş balısı bolsa, ula uçanmısa yağmur yağısıqanda kılıdı. Bu çağda anı kuşlarının kişinin kalbini təsirlendirdiğin körünüşleri göz berdi. Anı kuşla ulusuğu kaytıp gelip, öz bedini bilen başkisini yağmurdan saxlaydı.
4: Arkadım koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip, ahlak sandığına taşlayım ben. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldın artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, her günü şehrimizni tazaydı.
5: Bu iş japalıq, lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mehrim düşüp qaldı.
6: Aca, bugün hava ısıq, kırjıttım su istiyelene.
7: Güzellik ve pakızlıqını qoğduğu için mıyıt asıraş kişilerine ehtiram.
4: Ana, çapa çektiniz.
0: Qadirlik dostlar, bugün yana qızqarlıq bilimlerden sözləp berimin. Dünyadaki tunji kaltdak top qalpıqı şalpaqıldan toqulğan. Hər günü yer çarığı tüşüdğan quyaş nurunun eğirliği 20 kilogram kilodu. Hər qandaq bir pil məş qılış arqılıq xartımı bilan tik turalaydı. Adamın könlü yerin boğanda payda bulduğan köz işi da kayfiyyatını besişdin payda boğan köp xıl ziyanlıq madılaba. Mäşqunun qulli yaki könldeki adamın suretige qarğanda ağırıqını pasaytkili boludu. Hatta en köp boğanda ağırıqını 44% azaytkili boludu. Qarangu muhitta müşkünün kiçik tarat ketim sani köpüydü. Nem ava, kurgaq avağı qarğanda sıxlıqını tekhimi yaxşı saxlay alaydı. Putnun uzunluğunu yettigi köp aytkende bədənin egizlikige tan boludu. Yanartaq partılğanda asıl boğan köş yanartaq külünün atmosfera qatlımığı kirşigi yetidu. Zoologlarning bayqishicha erkak kishi ishning qalbi qilishni texmi xolaydi ekan. Uning maqsadi bo'lsa, kishi ishni jalb qilish uchun ekan. Dengiz okeanining o'rtacha chuqurligi 3682.2 metr. Joyda jim o'rtirish odamni yo'lmanganga qaraganda texmi bak charchitadi. Jigar badandagi barliq a'zolar ichida birdan bir qayta hosil bo'lish iqtidoriga ega a'zo. Yer sharining 3-joydagi o'z o'qida oilni surati 9-joydagidan osti bo'ladi. Bananın mikroradiyasiyası bar bulup, otur hesap bilen her 100 gram bananın tərkibide 400 mg təbii kali buludu. Ama bu 400 mg təbii kalinin 10.000'dan bir bolsa radioaktiflik kali buludu. Soğuk su, ısık sudan eğir buludu. Közeyneklik yılan patişayının 1 gram zəri 150 adamı zərləb öldürüp koyalaydı. Kuyaşta yanında nasıl boğan foton, yani nurnun kuyaş yadrosudun, kuyaşının sırtkı yüzü getip gelişi üçün net 100 min yıl vaqt ketudu. Şuna biz görgen kuyaş nur əmeliyette net 100 min yıl burun payda boğan. Yer şardaki 45 kilogram eğirliğdeki bir adamın Mars'taki eğirliği 17 kilogram keludu.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla ezdi saklıgan uçurlandı.

özara varslı kılıç münasibeti bolgan bir kanç kişi okşaş bir vakada ölüp gitip, ölgen vaktini bekitkili bolmasa, başka varisi yok kişi aval öldü deyip karılıdı. Hemisinin başka varisi bulup, ölgüçülerinin boğun perki okşaş bolmasa, aldınki boğun aval öldü deyip karılıdı. Ölgüçüler bir boğundu bolsa, birli vakitte öldü deyip karılıdı. Özara varislik kılmaydı. Oyun cabduklarına varislik kılgılı bulamdı. Miras, tabi ilgile ölgende kaldırgan kanunluk şahsi mal mülüktür. Kanundaki belgileme ya ki mülüknün karakteri boyunca varislik kılışkı bolmaydıgan mirasqa varislik kılışkı bolmaydı. Oyun cabduklar katarlık mevhum mal mülük kanunluk bolsula şahsının mal mülükü edip karılıdı. Varislik kılışkı boludu. Kanunu belgilengen varislik, vesiyet, vesiyetlik hediye kılış, bekiş gelişimi kayısının küçü aldın korun koyuludu. Mirasqa varislik kılış başlangandan kiyin kanunu belgilengen varislik boyucu boludu. Vesiyet kılıngan bolsa vesiyet boyca varislik kılınıdı. Ya ki hediye kabul kılınıdı. Vesiyetlik hediye kılış kütüş kilişim bolsa şu kilişim boyucu boludu. Şunu körülüşkü boludu ki vesiyetlik hediye kılış bekiş kilişimi vesiyet boyca varislik kılış ve hediyedin oldun turudu. Vesiyet boyca varislik kılış bilen hediye kanunu belgilengen varislikten oldun turudu. Varislik kılgıcı varislik hukukudun vazgeçidigalıkını ağzaki izhar kılsa kanun küçüge igi bulamdı. Mirasqa varislik kılış başlangandan kiyin mirastın vazgeçidigan varisla mirastın vazgeçidigalıkını miras bir tarap kılınıştın burun yazma ihbadilish kerek. Varislikten vazgeçişini yazma oturu koyuş kerek. Ağzaki ihbadilish küçüge igi emez. Perzentle varislik hukukudun vazgeçidigalıkını ihbadilimse mirasqa varislik kılalamdı. Mirasqa varislik kılış başlangandan kiyin mirastın vazgeçidigan varisla mirastın vazgeçidigalıkını miras bir tarap kılınıştın burun yazma ihbadilish kerek. İhbadilimse mirasını kabul kılgıcı deb hesaplanadı. Perzentle kanunu belgilengen varislik kılgıcı süpütüde varislik hukukudun vazgeçidigalıkını ihbadilimse mirasını kabul kılgıcı deb hesaplanadı. Hediyeni kabul kılgıcı hediyedin vazgeçidigalıkını ihbadilimse mirasqa varislik kılalamdı. Hediye kabul kılgıcıla hediye kabul kılıdıgalıkını bilgendin kiyinki 60 gün içide hediyeni kabul kılıdıgalıkını ya ki onundan vazgeçidigalıkını ihbadiliş gerek. Möhlet toşkışı ihbadilimse hediye kabul kılıçtın vazgeçti de parılıp mirasqa varislik kılalmaydı. Atanısını horlısa varislik hukukudun mehrum bolamdı. Varislik kılınğıçını taşlıp etkenle ya ki varislik kılınğıçını horlaş kılmışı eğir bolgalla varislik hukukudun mehrum boludu. Lekin hakikaten toğu kılış ihbadisi bolsa, varislik kılınğıçı onu keçürgelikini büldürse, ya ki iştinkin vesiyetki varisla katarı kırgüse, şu varis varislik hukukudun mehrum bolmaydı. Vesiyetini oydurup çıkırıp epo kılınsa, mirasqa davamlık varislik kılalamdı. Varisladın vesiyetini oydurup çıkırış, özgerti veliş, yoşuruş ya ki yok kılıvittiş kılmışı eğir bolgalla, varislik hukukudun mehrum boludu. Lekin hakikaten toğu kılış ifadesi bolsa, varislik kılınğıcı onu keçürgelikini büldürse, ya ki iştinkin vesiyetki varisla katarı kırgüse, şu varis varislik hukukudun mehrum bolmaydı.

Sevimlik radyo anıqıçıla, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgısı. Yani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

uyuyla hem önümü teselli bulalaydı. Biz dostumuzla azizlesek izzet tapımız. Sadakatimizden tevrenmesek hürmet tapımız. Çin dostluk ruhu bozuk. Çin dostluk bizge hayatlıkların ne kadar güzel hikayelikini his kıldırdı. Biz azizleydiğen, bizde azizleydiğen kişilerin hakiki dost, yakın dostlarının köp buluşu, turmuş gibi olan muhabbetimizini, kelgüsü gibi olan işençimizini, yüzümüz gibi olan düşünüş, itiraf kılıç duyguğumuzni tekim yükseldirdi. Endi dostlarımızdan hemisi onda akılladın bu yeterlişi, hemisinin fikri bir yerden çıkışı, kızıkışları, göz kararışları okşaş buluşun hatay. Ama biz ulanın türlük, ya ki ançıki nuhsallarga, kemçiliklerge, pat-pat sadır kıp kuyduğun severliklerge esil olmay, münasivetteki normallık, izcillikini saklap gelişimiz gerek. Elbette görüşken de ulanın psikikisi bu işe kızıkıdığan münazır temisi, köngül bölüdüğün pahaliyetleri, ula berilip kılıvatkan işla, ümit kılıdığın taraflarını bilip, şu bu iş fikirleşkinimizde münasivetimizde tekimi güzel haleti dağım iteleyimiz. Şu isimizde bozun, Çin dostluk için epucallık ne aydımayım? Epucallık ne mi ölen buludu? Köylü köksünüz kendi bozun. Minnettarlık duygusunu yüzünüzde hemen akılın. Şundala Çin, hakiki dostluk sizden yanınızda. Benimse yakınlık küllerimiz, davamlık dostlarımız için yarayıdı.

Radyonun uçtuslar programımızı da anlaştırıvatımız. Tüngü kondum kepenek bulup, tündüsünü söyü alırdı. Cimırlaydı ay hem pinhane, marlap yürer, yürü alırdı. Derizemli çeker bek yengil, meyin şamal urup yedinli. Men mi şamal bolsamken değmen, çaşlarını sılıp ağırdı. Tündü verip bulanmadım hergiz, pürset tülle oylu valgalı. Sen mi belkim oyludun mendek, kalbimge kırı valgalı. Muhabbetlik kalıplerden muhabbetlik şiirler pütüdü. Yani şu muhabbetlik şiirlerden muhabbetlik küyle pütüdü. Muhabbet kimlerini şair kımmıdın, kimlerini küyüç kımmıdın, yani kimlerini bulbul kımmıdın. Kimlerini aşık kılmadın, yani kimlerini meşk kılmadın. Demek hemiz şu muhabbette, elbette muhabbet herkiz mi bir demlik hissiyat emez. Onda olsa muhabbet nime? Muhabbet davamlaştırış, izcil söyüş ve mengü kogdaştır. Elbette dostlarımızla her vakit şunu tevsiye kılımız, muhabbetini başlaganken siz, onun ahırını çıkırış kıtırış. Muhabbetlik kalıplar için güzel muhabbetlik nakşılak ettemizin.

0: Hürmetli radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 8. ayının 27. günü Peyşembe. Hem de memleket haberleri ve Halkıra Haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, ben Zümret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Şizan Rikazi Şehri Jilun ayısının Latkı Şiğıllık İkın Aptik Uçurğallıqı Toğırsıda muhim yol yoruq berip, alaqı üzülüp qalğallarını türlük amalla bilen izdeş qutquzuşunu küçeytip, türlük xeyim xatar yoşurun xavipini bir-birlap tekşürüp, tüzep, xalq amısının hayati ve malmülük bir xatarlıkıya haqiqi kapalatlı kılışını təkidledi. Li Chang təsdiq saldı. Xi Jinping 2026 yıllık Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı başlıqla yığınığı qatnışıdı. Hem Kırgızistan, Mısır'da dövlət işleri ziyaret edip oludu. Li Chang, Heilongjiang, Jilinda tekşürüp tatkik kıldı. Jaulaji, Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin yığınığa sırtın qatnaşqan vekiller bilen sohbetleşti. 14. növetlik Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komiteti 24. sallıq yığınının birleşme grubu yığını ötküzüldü. Deng Xuexiang, Anhui ülkesinin Xefi şehirde Maliyeni ilmi başkuruşunu noktada sınaqlı söhbət yığınığı qatnaşdı. İran, Oman bilen Hormuz Boğuzi payda təqsimati toğırsıda kilişim asıl qıldıq dedi. Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun.
0: Stansımız xəbəri. 8 ayının 26 günü saat 10:30 minut ötkenlerde Nepal tarafı yüzbegen Latkı Şehirlik İkın Apıtı'nın təsirde Şizan Rikazi Şehri Jilun Nayası Jilun Çigra İğızı'da eğir talapet körülüp kişiler bilen alakı üzülüp kaldı. Apıt yüzbegenden kiyen Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi, Merkezi Harbi Komitetinin reisi Xi Jinping yüksek ähmiyet verdi. Hem muhim yol yoruk berip, mındak dep görsetti. Növetteki ciddi vazife, alakı üzülüp kalgallarını türlük amalla bilen izdep, kutkuzup, tehdit kuşurgan ammini yötkep orlaştırıp, yarı darlarını kutkuzuş davalaşını çiğn tutup, talapetini en zor derecede azaytış. Ölçep tekşürüş, oldun signal berişini küçeytip, ilmi kutkuzuşka ähmiyet berip, işkilemçi apet yüz berişinin oldunu eliş gerek. Xi Jinping munulanı təkidledi. Hazır kelkündün müdafiyeliniş, açkuşluk mezgildi turvatıdı. Cayla ve alakadar tarmakla, ahırkı çek tepekkürü, töven çek tepekkürü de çıntırıp, kelkündün Tayfun Borunud'un müdafiyelini iştiki türlük tedbirlerini estağidil emeliyleştirip, türlük xeyim xeter, yoşurun xeyübni bir-birlep tekşürüp tüzeşini küçeytip, iğir ve pevkuladı zor apet, hadisilerinin yüzberişinin qatdi olduğunu elip, xalq ammısının hayati, mal mülük bir xeterlikige haqiqi kapalatlı kılış gerek. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası Goyan Zunglisi Li Chang təsdiq selib, mındaq dəb görsətdi. Apet kuşurab, alaq üzülüb qalqallar sanını çiğn tutub, eniqlab, xətərdən qutquzuş, yardan berişkə bütün küş bilən təşkilləb, xətərgi uçurgan ammini vaqtıda tərtiblik yötkəş. Şunun bilen bir vakitta ilmi kutkuzuşka ähmiyet berip, işkilemçi apetinin olduğunu eliş gerek. Diplomatiya ministerliği alakadar devlet bilen bolgan alaka ve maslişini küçeytip, ehvalini vaktide malum kılıp, kutkuzuş bir taraf kılış hizmetini birlikte yakşı işliş gerek. Hazır yanıla asaslık kelkün mezgili. Devlet kelkündün müdafiyeliniş, Kurgakçılık takabül duruş başkumandallık iştabi işhanısı. Apet'nin zihnini azaytış, Apet'nin kutkuzuş işhanısı, Caylan'ın Apet xeyim xatırını çonkur tekşürüp, xatarlık ehvalını ölçeş, signal beriş ve xatarını tügütüş, Apet'nin saklanışını küçeytip, xalq ammısının hayati bir xatarlıkıge hakiki kapalat kılışıga yetekçilik kılış gerek. Xi Jinping'ning muhim yo'l-yo'riqi va Li Chang'ning talabiga asosan Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining a'zosi. Gouyanning muavin zunglisi Zhang Guoqing aloqador tarmoqlarning mas'ullarini boshlab naq maydonga berib qutquzish, yordam berish, bir taraf qilish xizmatiga yetakchilik qildi. Shizang kuch tashkillab naq maydonda izdash Qutquzish qatarlıq xizmətlərini bütün küçü bilən yaxşı işlidi. Hazır alaqıdar xizmətlə işlinin atıdı.
1: Stansımız xəbri. Diplomatiya Ministerliqinin bayanatçısı 8-ci ayının 26-cı günü monolanacaq arladı. Dövlət rəisi Xi Jinping 8-ci ayının 30-cı günüdün 9-cı ayının 3-cü günü gecə Bişkekdə ötküzlədiğən 2026-cı yıllıq Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqlar yığınığı qatnışıdı. Həm də Qırğızıstan Zontongi Caparov, Mısır Zontongi Sisi'nin təklifiga binaən iki dövlətdə dövlət işləri ziyarəti də boludu.
0: Stansımız xəbəri. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Gouyan Zunglisi Li Chang 8-ci ayının 24-cü günüdün 26-cı günü gecə Heilongjiang Jilinda təkşürüb tədqiq qıldı. O, bunları təkidlədi. Başuji Xi Jinpingnin yezi igiliki, yeza, diqqalla xizməti toğırsıdiki mohim bayalları və dövlətnin açlıq bexətərlikigi kapalətli qiliş toğırsıdiki mohim yol yorukunun royini çonqır ızcil əmiliyiləşdürüb, zamanivi yezi igilikini tərəqqi qıldırışını asasi vücum yönülüş qılıb, məsulat işləb çıxırış iqtidari, işləb çıxırış ekologiyası, məsulatını aşırış bilən Kırımlı aşırışını tən tutuştu için durup, köp hıl tedbir kollanıp, küzlük açlıktan molosol elişini bütün güç bilen kolgı geldirip, yezi igilikinin universal işlep çıkırış iktidarını devamlık östürüp, açlık katarlık muhim yezgilik mesulatları bilen mukim bir hater temilleşke hakiki kapanetlik kılış gerek. Li Chang, Heilongjiang'nın camız şehirde, Beyda Huang Guroyi, Çişin dikkançılık meydanına gelip, binem etizla, 10 bin moğluk dadi şal etizlerine kirip, dadur, kömü kunak, şalının öz ehvalini közden geçirdi. O, bunları təkidledi. Cungoluklarının tamakkatsi, her kandak vakitte öz kolu da buluş gerek. Küzlük açlık, bütün yıllık açlık işlep çıkırışının mühim kısmı. Etiz erik pervişini, Türlük siyaset cihetin kollaşını küçeytip, küzlük açlık ve bütün yıllık açlıktın molosol elişka kapaletlik kılış gerek. Li Chang, Jensen Chang, devlet yezgilik pentekniki bağç

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, MD Dünya'a nezer programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasın.
0: Radyo anlıkçı dostlar, yakında Omin Alaydı Memuri Rayonu İktisadi ve İctimai Terakiyatı'nın 2026 yılından 2030 yılı geçi bolgan 3. 5 yıllık planını ilan kılıp, Omin'in kelgüsü 5 yıl, hatta tekim uzak mezgillik terakiyatı yukarı katlamdan layilendi ve sistemlik planlandı. Amevi fikir 3. 5 yıllık plan, Omin'ce bir devlette iki tüzün buluşunun muvaffakiyetlik emeliyeti de taşlangan yeni bir muhim kadem bulup, Omin'in yukarı süpetlik terakiyatını ilgiri sürüşte bir plan arkalık kelgüsüge yetekçilik kılıdığan abidilik ehmiyetki ige dep karıdı.
1: Türkiye'nin Adliye Ministri Akan Gürlek yakında İsrailiyanın Gazze rayonuna insanperverlik yardımı eşyalarını tuş paraxot edirdiğe korallık arlışı kartılığan adliye tertibinin bir kısmı bulu süptü bilen. Türkiye hükümeti Xalqara Cinayi İşla Sağçı Təşkilatının İsrailiya zonliyesi Netanyahu Qatarlıq kişilere karta kızılranlık tutuş buyruğu çıkarışıgı türtkü bulmaqda dedi. Türkiye'nin bu hareketi kandak signal berdi. Neme üçün İsrailiya bile yamanlaşıp kaldı. Vaziyet kandak tereqi kılıdı. Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende de yakıtanla programımızın tepsili mezmurları olsun. Hürmetli radyo dinleyiciler, Cungunun Omin Alaydı Memuri Rayonu tılığı ilinğanda kişiler ixtisatın güllünüşü, cemiyetinin muqumluğu, dünya bilen bolğan alaqısının künsiri küçüyüvatqallıqı, bir devlette işki tüzüm buluşunun muvaffaqiyetlik emeliyetinin ülgüsü işkenlikini umumyüzlük itiraf kılıdı. 8. ayının 18. günü Omin Alaydı Memuri Rayonu İqtisadi ve İctimai Terakiyatının 2026 yıldın 2030 yılıcı bolğan 3. 5 yıllık planı ilan kılınıp, Omin'nin kelgüsü 5 yıl, hatta teximi uzak mezgillik terakiyatı yukarı katlamdan layilendi ve sistemilik planlandı. Ammavi fikir mundaq dep qaradı. 3. 5 yıllık plan, Omin'ce bir devlette işki tüzüm buluşunun muvaffaqiyetlik emeliyeti de taşlanan yeni bir muhim kadem bulup, Omin'nin yukarı süpetlik terakiyatını ilgiri sürüşte bir plan arkalık kelgüsüge yetekçilik kılıdığan abidilik ehmiyetge ege. Omin'nin 3. 5 yıllık planının salmaqını düşünüşte, aldı bilen Omin duş kilovatkan yeni vaziyetini eniq görüş gerek. Növette, dünyada 100 yıldımı körülüp baxmağan zor özgürüşünün süreti tez bolu atıdı. Dünya iqtisadının əsligi kilişi aciz. Taşqi muhitki iniqsizlik, muqumsizlik körünərlik açdı. 15. 5 yıl məzgilidə Cungunun iqtisad asası muqim, əvzəlliki köp, əvrişimliki küşlük, yuşurun iqtidari zor bulup, uzun müddət yaxşılınışının tərəklik şəraiti və asası yüzülünüşü özgərmədi. Bu, Omin'nin iqtisadını muvaffaq köp mənbəlik tərəqi qıldırış və xalq turmuşunu yaxşılaşını ilgiri sürüşüge

Hürmetlik radyo alğıçıla. Türkiye'nin Adliye Ministri Akan Gürlek yakında İsrailiye'nin Gazze rayonuna insanperverlik yardımı eşyalarını toşuş paraxut etirtige kurallık arlaşıcıga kartılgan Adliye tertipinin bir kısmı bolu süpüt bilen Türkiye hükümeti Halkıra Cinayişla Sakçı Teşkilatının İsrailiye zunlisi Netanyahu Katarlık kişilerge karta Kızıl renglik tutuş buyruğu çıkırışıga türtkü bolmakta dedi. Türkiye'nin bu hareketi kandak signal berdi. Nemi üçün İsrailiye bilen yamanlaşıp kaldı. Vaziyet kandak terakki kıldı. Kandak signal çıkırıldı. Gürlek ictimai alak taratkusuda yazma ilan kılıp mındak dedi. Eriki yoktuş cinayeti bilen Netanyahu Katarlıklarını kolga eliş buyruğu 7. ayda Türkiye Sot Mekkemesi terpidin çıkırılgan. Arkadın Netanyahu Katarlık kişilerini halkıralı koglap tutuşka kolaylık yaratış üçün Türkiye Adliye Ministerliği bununla asasen İşki İşlam Ministerliği'nin ulağı kartılgan kızıl renglik tutuş buyruğunu ilan kılışını ilgeri sürüşünü talep kıldı. Hazır alakadar materyalla Diplomatiya Ministerliği'ne tapşırıp berildi. Kızıl renglik tutuş buyruğunu Halkıra Cinayişla Sakçı Teşkilatı Eza Devletlerinin talepige asasen ilan kıldı. Bu, Halkıra Cinayişla Sakçı Teşkilatı'nın nizamnamesi ve kaidesine uygun bolu şart. O, şunun bilen bir vakitte barlık Eza Devletlerinin Sakçı dairelerge halkıra tutuş buyruğu çıkırılgan kaçkun cinayetçilerge alakadar uçurlanı uktursu boludu. Tutuş buyruğunun kanuni inavetlik güçü hem öz devletideki kanun icra kılgıçılarının kolgı eliş hukukunu eza devletlerinin özleri karar kılıdı. Türkiye bilen İsrailiye bu teşkilatkı eza devletler. Türkiye Sot Mekkemesi növette Halkıra İnsanperverlik Paraxut Etirtinin tosveliniş dilosuğa karap çıkıvatıdı. Türkiye'nin şikayetik asaslanganda

İsrailiye Halkara Su Sahili'da Gazze rayonuna insanperverlik yardımı eşyalarını taşıyan paraxotlara kurallık aralaşkan hem alakadar erbaplarını kamak koygan. Netanyahu bu sebepten insaniyetki ziyan yetküzüş cinayeti, irqi yoktuş cinayeti, cismani erkillikten iğir mehrum kiliş cinayeti, kasten zehmelendiriş cinayeti, kat kıyın kıstak iliş cinayeti, mal mülükki buzgunçılık kiliş cinayeti, iğir bulançılık cinayeti ve transport kurallarını bulaş cinayeti bilen ayıplenge. Türkiye Uttur Şerik Teknik Daşısı'nın Halkara Münasivet Profesörü Baki Mundaktep kardı. Yakınki mezgilde İsrailiye, İran, Suriye Katarlık meselelerde Türkiye'ye karta üzlüksüz til hücumu kozgıdı. Netanyahu'ya kızılrenglik tutuş buyruğu çıkırışını ilgiri sürüş Türkiye'nin bir hıl inkası deyip karılıdı. Türkiye Başkent Daşısı'nın siyasi şunaslık ve Halkara Münasivet Profesörü Hasan Yunal Mohbirga Türkiye'nin Netanyahu'ya kızılrenglik tutuş buyruğu çıkırışını ilgiri sürüşü köp bolganda bir hıl pozisiye. Netanyahu özünü tutuş hem Türkiye'ye ötküzüp beriş ihtimallıqı ba devletlerge bağmaydı dedi. İki devlet nemi üçün yamanlaşıp kaldı? Tahlilçiler mundaq dep qardı. Türkiye'nin Netanyahu'ya kızılrenglik tutuş buyruğu çıkırışını ilgiri sürüşü emeliyette Türkiye-İsrailiye münasibetidiki yakın kıyılladın bu yankı üzlüksüz çıkış almaslıqının kiçikletilgen körünüşü. Bunun bir vasıtı piltisi 8. ayının 18. günü İsrailiye'nin Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Armiye bazısına havadın hücum kılış vakası. İsrailiye Suriye'ni Türkiye'nin Suriye'ye koşun orullaştırışı yol koyup İsrailiye'ye tehdit peyda kıldığı deyip ayıpladı. Hem Türkiye özünün Suriye'deki herbi mevcutluğunu kengaytip İsrailiye çigrasıya karab ilgirlemekçi boluvatıdı. İsrailiye bu tehditini yiz kıldı. Hem çığığı çıkıştın burun herket kullandığı dedi. Türkiye radya berip İsrailiye'nin sözleri Suriye'ye hava hücumu kılışını kanunlaştırışını maksat kılgan deyip Halkıra cemiyetinin tekimi katti meydan kullanıp İsrailiye'nin üzlüksüz küçü yuvatkan tacavuzçılık kılmışını tosşi hem İsrailiye'nin halkıra kanunu hıklap kılmışının cevapkarlıkını sürüştürüşke hakiki kapaletlik kılışını müracaat kıldı. Türkiye ilgiri İsrailiye'nin Uttur Şerik rayonudaki muhim stratejiyelik emrayi idi. Lekin yakınki 10 net yıldan bu yan Palestin, İsrailiye, Kurtla Katarlık meselelerde iki devletin sürkülüşü üzülmedi. Münasibeti bir kan çıkayım daval kop getti. 2003 yılı Türkiye, İsrailiye'nin Palestin'ni bulup mu Gazze rayonunu kamal kılgallık adın narazı bolgallıktın iki taraf münasibetigi dezgetken. 2010 yılı İsrailiye armiyesi Gazze rayonu'nu ketevatkan Türkiye kutkuzuş paraxotunu kurallık tosup nurgun Türkiye'liknin cenigi zamın bolgan. Bunun bilen Türkiye-İsrailiye münasibeti peskoyuğu çüşüp kalgan. 2016 yılı gelgende ondan iki taraf iki devlet münasibetini normallaştırışkı koşulgan. 2018 yılı Amerika İsrailiye'de turuşluk elçihanısını İrosalım'ı köçürüp Palestin-İsrailiye tokunuşunu keskilleştirivetti. Türkiye-İsrailiye'nin Türkiye'deki baş elçisini koğlap çıkırış arkalık narazılıkını bildirdi. İki devlet münasibeti yine ciddileşti. 2022 yılı 8. ayda iki devlet baş elçi derecelik diplomatik münasibetini eslige keltürgeldikini cakarladı. 2023 yılı 10. ayda yeni bir növetlik Palestin-İsrailiye tokunuşu partılgandan keyin Türkiye hükümeti İsrailiye'nin hareketini köp kıytım kattık ayıpladı. İki devlet münasibeti

vaziyeti yana yomonlashdi. 2023-yil 11-oyda Turkiya Isroiliyadagi bosh elchisini qaytirib kelishni qaror qildi. 2024-yil 11-oyda Turkiya zungtungi Erdoğan Turkiyaning Isroiliya bilan bo'lgan munosabatini uzganligini jakardi. Ba'zi tahlilchilar mundoq deb qardi. 10-oyning 27-chi kunidagi Isroiliya parlament saylovining yaqinlashishiga ergishib, Netanyahu hukumatining Turkiyaga qattiq pozitsiya qo'llanishi ham rayon ziddiyatini aks ettirdi. Ham buningda Isroiliyaning davlat ichidagi qo'llashni qo'lga keltirish o'yi bor. Isroiliya Aqlla Ambriya davlat xavfsizligi tadqiqotxonasining tadqiqotchisi Rami Daniel Taratqulaning ziyoratini qabul qilganda Netanyahu'nun qarşıca Türkiye bilen bolgan sürkülüştün paydalanıp özünün emeli küçünü namayan kılış. Halkını özünü saylaşkı kızıqtırış, belkim öz devletinin strategiyelik menfaatini oylaştın yukarı buluşu mümkün dedi. Vaziyat kandak terakki kılıdı. Türkiye'nin herkitigi karta Sırailiye zonli işhanısı yakında bayanat ilan kılıp, Sırailiye'nin rehberleri, ve harbiylarni qo'rqitish g'arizi ishqashmaydi. Isroiliya davomli qattiq harakat qo'llanib, Turkiyaning rayon muqimligiga buzg'unchilik qiladigan ham Isroiliyaning bexatarligiga tahdid soladigan har qanday qilmishiga qarshi turadi dedi. Isroiliya zungli ishxonasi Erdo'g'onni yahudlarga qarshi mustabid deb atab, uni kurdlarni qirg'in qildi. Palestin İslam karşı hareketi Hamas'ın azalarını kubul kılıp elip kaldı. Hem Sipros zemininin yerimini işgal kılıvaldı deyip tenkitledi. Türkiye Zungtun Mekkemesi Akbarat İdarisi yukarı sözlüğe rediye verip Netanyahu kullanan erzan bahalık siyasi neyren özünün saylan menfaatini közleşini maksat kılıdı dedi. İsrailiye Armiyası 8. ayının 18. günü Suriya hava armiya bazasiga hujum qilgandan keyin Amerikaning Turkiyadagi bosh elchisi qo'shimcha Suriya masalasi aloqasi elchisi Tambarak ijtimoiy aloqa taratqusida yozma e'lon qilib, Isroiliyaning bu harakati vaziyatni behuda keskinlashtirib yetdi, rayon muqimligiga foydasiz dedi. U orqadan taratqularning ziyoratini qabul qilganda Amerika, Isroiliya, Turkiya va Suriya o'rtasida bir yürüyüş tokunuştun özünü kaçırış mekanizmi orantışka küş çıkırvatı doğu dedi. Tahlilçiler Türkiye bilen İsrailiye təsir küçüge ige rayon devletleri. Amerika enik ki ula otursa da eğir tokunuş yüz berişini halımaydı. Türkiye İsrailiye münasibetinin yamallışı köp bolganda diplomatiya ve amivi pikir katlımıda toxtap gelişi mümkün dep qardı. Baki, Türkiye Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'ğı əza dövletti. İsrailiyanın asallıqca Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'ğı əza dövlet bilen bir vasıta her bir tokunuşup gelişi mümkün emez dedi. Hürmetli radyo anlıqçılar, yukarıda dünyaya nezer programımız bu üç anlıqış bəduq. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, növetçi muharriri İmincan İsmail, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınavatkan, ızdınış dağımı da alı ilgirlavatkan radyo anlıqıcılar. Maşı vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan İlmi nəzriyəni yetək çıxılıb, sosialistik zamani vilaşqan dövlətini, umumüzlük kuruşunu, küşlük qanunçılıq kapalıdığı iki kiliş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni yetekçi kılıp, sosyalistik zamanı yuvalaşkan devletini, umumüzlük kuruşunu, küçlük kanunçılık kapalıtığı iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anladığımız.

Üçüncü, Cungucu sosyalistik kanunçılık yolda çıntırış gerek. Ben bundak digen idim. Biz çıntırdığın Cungucu sosyalistik kanunçılık yolu, mahiyette Cungucu sosyalizm yolunun kanunçılık sahasındaki konkret ifadesi. Biz ravajlandırdığın Cungucu sosyalistik kanunçılık nezriyesi, mahiyette Cungucu sosyalizm nezriye sistemisinin kanunçılık meselesindeki nezriye neticesi. Biz berpa kılıdığan Cungucu sosyalistik kanunçılık sistemisi, mahiyette Cungucu sosyalizm tüzümünün kanunlu ifadını şekli. Biz hem mevkanı hazırgı koyup, iktisadi, icdimai terakkiyatı düşkelgen çonkur katlamlık meselelerini kanunçılık tepekkürü ve kanunçılık usuldun paydını pelkilişimiz. Hem kelgüsünü nezer silip, kanunçılıkının ulunu puhtulap, kanunçılıkının küçünü ışık silip, kanunçılık vaziyeti yartıp, her kaysi tereplerdeki tüzümlerinin tehimi pişişi, tehimi turaklı işini ilgiri sürüp, partiye ve devlet işlerinin terakkiyatını uzak müddetlik tüzüm kapalıdaki ilgi kılışımız lazım. Kadimdim boyan, devletimiz dünya kanunçılık tarihideki özgüce Cunhua kanun sistemisini şekillendirip, Çonkur kanun medeniyetini cuğulgan. Cunhua kanun sistemisi Çin sulalisi devirde şekillengen. Sui Tang sulalileri devre gelgende tedrici pişbitilgen. Tang sulalisi kanunları hakkında umumi bayan, vekil karakterli kanun desturu hesaplanıdı. Çin sulalısının ahırdan kiyin, Cunhua kanun sistemisinin təsiri künsiri acizlaşkan. Cunhua kanun sistemisi, devletimizin muayyen tarihi şaraiti de şekillengen bulup, Cunhua milletinin uluq icatçallıqı ve Cunhua kanunçılık medenlikinin çonkur asasını namayan kılgallıqı bilen, çonkurluk kanun sistemisi, Angliya, Amerika kanun sistemisi, İslam kanun sistemisi katarıkladın perhlanıdı. Cunhua kanun sistemisi'ğa Cunhua milletinin royi ve akıl parasıtı mücessemlengen bulup, onun diki nurgun münevver oy pikir ve idiye varislik kılışımızga erziydi. Kaydı yusundun çetligellerini cazalaş, kaydı yusungu hürmet kılış, kanun ehmiyet beriştek devletini idare kılış taktikisi, halık devletinin azası. Asas puhtu bolsa devlet tanış boludu deydigan halıkçılık ideyesi. Cahanda dava destur bolmaslık. İnaklıkını ela bilişte kımmet istiki. Ahlakını asas kanunni koşum çıkılış. Ahlakını evci aldırış. Cazalaşta ihtiyaççan buluşte kanunni ihtiyaççalık bilen yürgüzüş ideyesi. Kanunga asasen cinayet bekitiş. Cinayeti karap caza berişte baraverlik karışı. Boytakla, tulla, iyi çaksızla, yaşangalla, balıla, ayalla, miyiplerini kogdaştık, kençilik kılıç prensip katarıklarının hemisi de, Cunhua Münevver en-enevi kanun medeniyetinin akıl parasıtı namayan kılıngan. Yakınkı zamandın kiyin, nurgun kişiler Cungo'da garipnin kanunçılık endiyesini aynen köçürüp kilişki urundi. Lekin ahırda hemisi mağlup boldi. Tarih ve riyallık bizgi şunu uxturdu ki, Cunhua Münevver en-enevi kanun medeniyetigi varislik kılıp, devletimizin inkılap, kuruluş, ıslahat emeliyetidin özümüzgi muvapık geledigan kanunçılık yolunu tip çıkan. Şunun bilen birge, çetel kanunçılıkının paydılık neticelerini örnek kılgandıla, sosyalistik zaman yuvlaşkan devletini umumuzlu kuruş, Cunhua milletinin uluq bölünüşünü əməlge açırış üçün puhta kanun asası salgılı boludu. Şunu aydınlaştırı biliş gerek ki, biz devletinin umumuzluk kanun boyunca idare kılışını algı sılcıtışta, başka devletlerinin endisi ve usulünü hergiz aynen köçürüp gelmeyimiz. Garipnin atalmış asasi kanunluk siyasi, şokuk ayrılıp duruş, ədiliye müstakillikli yolu da hergiz manmayımız. Emeliyet şunu ispatladı ki, devletimizin siyasi tüzümü ve kanunçılık sistemisi, devletimizin ekvalığa ve emeliyetine muvafık geledigan tüzüm bulup,
روشن افزالیکی ایگه. بو مسئله ده بزده شنچ، غیرت، ایراده بولش گرک. عملیت خلق امسینی تربیلدی. خلق امسی بارغانسری شنچک دولدی. تویخسوز یوز برگن یکم آلده ده بز شنچنی چنگتیش، جپان مشاقت ده همدن بولش، ilmi aldını iliş davalaş, delcayda tedbir kolunuş umumi telpide baştın ahır çın durduk. İkinci ayının beşinci günü, men Merkezi Komitet, Devletni Umumüzlük Kanun Boyca İdari Kılış Komitetinin üçüncü kitimlik yığınını riyasetçili kılıp içip, yokumnun aldını iliş tizgilleşnin aşkışlık peyti de, yokumnun kanun boyca aldını iliş, tizgilleş hizmetini meksuz uğurlaştırıp, Yokumnun aldını iliş, tizgilleş kançiki tesleşken siri, kanun boyca aldını iliş, tizgilleş de şunç çıntırıp, türlük aldını iliş, tizgilleş hizmetlerini kanunçillik yolu da bir tutaş algı sildirişimiz gerek de alaydı tekitledim. Cayla, tarmakla nizam çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanunni umumlaştırış, Qanunga rioya qilishning har qaysi halqalarida umumizlik kuchayib, qat'iy turda qonunda belgilangan huquq cheki va tartib bo'yicha rayonlarni qamal qilish, bemorlarni ayirib etish,

Allah tori pul muamilesi, sünni akıl, çoğunsallık malumat, bulut isaplaş katarlık yeni teknika, yeni epler tez terakki kılıp, bir katar yeni kesip aldı, yeni endizilerini barlık keltirdi. Lekin alakadar kanun tüzümlerde yanıla vakit periki boşluk mevcut. Tor cinayeti, devletimizin siyasi hevpsizliki, tor hevpsizliki, cemiyet hevpsizliki, İktisadi xavpsizlik qatarlığı xavp yetküzüdüğün mühim xavp qatarlarının biri bop qaldı. 7. Devletni kanun boyca idare kılış, kanun boyca hakimiyet yürgüzüş, kanun boyca memuriyet yürgüzüşünü ortak olgı seljetiş. Kanunçıl devlet, kanunçıl hükümet, kanunçıl cemiyetini bir gavda kılıp kuruşta çın turuş gerek. Devletni umumüzlük kanun boyca idare kılış, sistemi kuruluşu bulup, onu bir bütün planlaş, onun sistemliliği, bir bütünlüğü, maslığa tekimi ehmiyet veriş gerek. Devletni kanun boyca idare kılış, kanun boyca hakimiyet yürgüzüş, kanun boyca memuriyet yürgüzüş, organik bir bütün gevde. Bunundaki aşkoş, partiye kanun boyca hakimiyet yürgüzüşte çın turuşu, Her derecelik hükümetle kanun boyca memuriyet yürgüzüşte çın turuş gerek. Kanunçıl devlet, kanunçıl hükümet, kanunçıl cemiyet birbirini toluklaydı. Kanunçıl devlet, kanunçıllık kuruluşunun nişanı. Kanunçıl hükümet, kanunçıl devlet kuruşunun mühim noktası. Kanunçıl cemiyet, kanunçıl devlet kuruşunun ulu. Men devletni umumüzlük kanun boyca idare kılışını algı salcıçta, Kanunçıl hükümet kuruluşu noktuluk vazife ve asasi gevdu kuruluşu bulup, kanunçıl devlet, kanunçıl cemiyet kuruluşu da ülgilik, türütkülük rol oynaydı. Bunun da başlamçılık bilen böz şasıl kılış gereği ekdep köpketim takitildim. Hazır, kanunçıl hükümet kuruluşu da el kılış kıyım bulgan bazı kıyınçılıkla ba. Kanun boyca memuriyet yürgüzüş karışı küçlük bulmaslık. Memuri tedbirinin kanunu uygulukluğunu teşhürüşte şekil vazlık kılıç katarlık meseleler teyhi tüptün hali bulmadı. Kanunçıl arkalık memuri hukuka, kaide ve çekçigra bekitip, memuri tedbir belgeleş tertibini kılıplaştırıp, hükümet levzide duruş, vadisini emniyet körsütüş mekanizmini takamullaştırıp, kanun boyunca memuriyet yürgüzüş seviyesini östürüş gerek. Yeni terakiyat bozkuçunun alahidlikiga asasen yukarı süpetlik terakiyatka türütkü buluş. Yeni terakiyat endisi berpaklışını çördep, hükümet fonksiyasını özgertişini teziltip, bazarlaşkan, kanunçıllaşkan, halkıralaşkan ticaret soğudu muayeti berpaklışını teziltip, sahe monopolluki ve yerlik korukçılıkını buzup taşlap, ıhtısatının aylanışıdaki tosuk noktalarını ravallaştırıp, Memleket boyunca birlik gelgen, adil rekabetleşidigan, kiliplik, tertiplik bazar sistemisinin şekillenişigi türütkü buluş gerek. Memuri kanun icra kılış hizmetinin dairesiken, miktarı zor bulup, bir uçi hükümetge, bir uçi ammığı tutuşudu. O ammının partiye ve hükümetke bolgan işençi, kanunçılıkı bolgan işençige bevastı münasebetlik. Kanunni qattiq, qilipliq, adil, madaniy ijro qilishni olg'a siljitib, qonun yurgizishning inovatini o'stirish kerak. Yaqin qiladim buyon biz qonun ijro qilish qilipliq bo'lmaslik, qolaymoqan ish qilish qatorliq masalalarni tuzab, noyati zo'r unum hosil qildik. Shuning bilan birga ba'zi joylarda qonunni harakat elib berish shaklida ijro qilish ve hemini bir tayakta heydeş yolu bilen icra kılış meselesi yanılı pat pat yüz berip, kanun icra kılışta mesuliyetini ada kılmaslık meselesi gevdelik bulmakta. Kanunni katlık icra kılışını takitlep, kanunu kılaplı kılgıçlarını kanunu hürmetleydiğen, kanundun eymini diğen kılış gerek. Lekin bu hergizmo kanunni zorluk bilen icra kılış, çektin aşırıp icra kılış digerlik bulmazdın, Kanun icra kılışının hem salmıkı buluş, hem illiklikı buluş gerektiği geldiktir. Ülke, şehir, naiye, yezdin ibaret töt dericini toluk kaplıgan memuri kanun icrasını maslaştırış, nazaret kılış

Bugünkü programımız Müşerda Yallaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet. Nozgül Emir. Nazaretsi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

aşı tokmuşsun ötkende. Bu işlağa xeyli yılla boğan bosu mu? Nemişkikin her kıytın bu yerden ötkende yürküm asaba tehtik çekleydi. Kademlerimni ıhtiyarsız toktutup etrafımda nazar salattım. Etrafımdaki hemmini narsının özgergelikini. Fakat aşu çınar tarıqının yanını mezmut kat götürüp durğalıqını körettim. İsandı mı? Biz tunca kitim muşi yedi körüşke vədiləşken kündüm başlap, bu ya işkimizden daimli kuşırışlıqan ornımız bu qağan idi. Uçaqlada aşu çınar tarıqı mı kiçikli köçet edi. Bara bara çoğunlu bir tarıqı oylandı. Kim oylağan deysen? Yenimiş çınar tarıqının bizden en ağırık ayrılışımızda guvah bulup kaldığını.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tüyüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: Oldu. Asrab kalmasın da sizi demi geldim.
1: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz udul kemmeydi.
2: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udul kelsin.
3: Apa, siz sulu oynagan vaktinde ben sürekke ap koyay.
2: Öydikiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udul kelsin.
4: Ata anamın sağlamlıkını dileymen.
2: Ata anamızdı sıyğınışka vaktimiz udul kelsin.
1: Dada, ana, biz keldok.
5: Buva, muma.
2: Bazılar ögünüş çapalıq, hizmet ipiş bək təstisi, bazılar turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzet qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
6: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizdi.
4: Oturganda rahatlangimiz bilen bel umurtqimiz ağırlığımızning 140% ga teng kelgidek besim uchraydi.
7: Aşqazımızning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. Toygandan keyin bo'lsa, asldigining nechasichil kemiydi.
8: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
9: Hayatlık için bedenimiz köp tirişçanlık gösterdi.
2: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
6: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdıgan turmuş her kanç kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
2: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
0: Mini çekeyim, mini çekeyim. Kayrız şahmaktızlıkta bicir oldu. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
9: Mentallan, mini mini. Sikot üçünle test kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
7: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Kayrız bilen kayrız kaytırımız. Öpkemizini işçiden kakudu.
9: Mukapat poli tartıtılgan aman, kayrız kaytırmen.
4: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten test ötüatıdı.
6: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığalmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
9: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep gitken bolsa, emmini kaydırdım başlasam de pekme arzu kılımın.
2: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
10: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
11: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
10: 听 原著，学原文，悟原理，治国方略。
12: 中华民族共同体概论诵读版。中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
13: 第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信又大度的 开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平589年隋灭陈，重建大一统王朝，618年隋被唐取代，907年唐被后梁取代，随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃、回纥、南诏、渤海等。中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。唐朝疆域鼎盛时，一度东至安东，西至安西，南至安南，北至单于安北。在政治层面，唐朝成功塑造了皇帝天下共主的权威，建立了农牧结合与族群交融的大一统王朝。通过因俗而治的治理体系，在边疆地区先后设立安西、安北、安东、安南、单于、北庭等都护府，以及800多个羁縻州府，将突厥、薛延陀、回纥、霞夹斯、契丹、漠河、士维、吐谷浑、南诏等纳入统一政治体内。通过胡汉兼用的官僚体制，将天下各族的有才之士汇聚到中央政府及其下辖的各级行政军事机构，为大一统王朝政治运行提供重要保障。经济层面，通过陆上、海上、草原、西南丝路、茶马古道、唐蕃古道以及瀛州渤海道等四通八达的道路系统，建立起以中原为核心辐射周边族群以至东亚、中亚与西亚的庞大贸易网络。绢马及茶马贸易使农牧经济实现一定程度的统合，大运河贯通了南北经济，推动中国经济重心逐渐南移。社会层面，隋唐社会以开放的胸襟对待不同族群，无论是统治集团杂有胡族血印，还是基层社会夷夏混居，以及广泛的族群流动、迁徙、通婚、混居，无不彰显出四海同风、无隔华夷的交融新局面。这极大地丰富了大一统王朝的内在多元性，塑造了胡汉一家的社会风貌，形成了主辅相成的更大规模社会共同体。文化层面，隋唐继承北朝的制度与南朝的礼乐，融入更多胡人文化，包容景教、仙教、摩尼教、伊斯兰教等异域宗教文化，吸引周边及域外人士主动学习效仿中华的制度、科技与文化，造就更高水平、更大规模的中华文明圈，孕育了覆盖整个东亚、辐射至东南亚、中亚、西亚的世界性文明体系，为后世族群交融和文明互鉴开创了可资借鉴的盛唐模式。安史之乱是唐朝由盛而衰的转折点，国家统一受到威胁，各族人民被卷入战火，也由此埋下藩镇割据的祸根。前中期开放包容的族群关系理念受到一定质疑，兼容并蓄的文化理念出现一定收缩， 然而唐朝约300年文明高峰所塑造的

çıkan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi müzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu müzik güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Hürmetli radyo dinleyiciler, programımız davomlashyapti. Endiki damlarimizda qalbimizdagi baxt tuyg'usi haqida o'rtoqlashmoqchimiz. Har kuni saharda o'rnimizdan turib, sehi quyosh nuriga cho'milganligimizdan o'zimizni to'lim baxtli his qilishimiz kerak. Chunki har kunning o'zi bir baxt. Har bir kunimizni xotirjam o'tkazaylik. Shu bir minutimizdan qimmat, bir kunimizdan ahamiyat, bir yoshimizdan o'zgacha g'usl ilib yashaylik. Chunki qisqagina hayot biz qoldirgan iz bilan ter to'kib puraklatgan gul chimanlik beg'imiz bilan ana shu beg'imizdan elga sunilgan shirin sharbat mevalar bilan o'z mavjudligini jilolantirdi. Gandining "Men haqiqatni qandoq tushundim" degan kitobida o'ylaganlarimni sözlügellerimi, kıgallarımın bir dertliki bəxt dur, deydi. Demek, oylığınımız ne, kıgınımız ne, sözlügünümüz ne,

durgan çağda ikkilinip qalgandı degen sözünün toğırlıqı nisbatıldı. Bir qetimlik talaşının kelgüsünü belgeleye alışı natayın. Özünü taşlı etmeslik çıkış yolunun özüdür. Vincinin keçirmişlerdek misallar yana xeyli köp. Oxşaşlar kespi tolu qoturdun çıkan Çin Xan'nın mı onun bilen oxşaşlıqı var. Çin Xan 10 yılın aldıda kespi tolu qoturda okuğan di. Hazır hizmetki çıkılı 3 yıl bolgan o, kespi tolu qoturgu nispeten teximi inek düşençige iyi boldi. Hazır nurgun kişiler kespi tolu qoturda okup hayatım tügüşüdan boldi deyip özge hüküm çürüp boludu. Lekin emeliyette çıkış yolunu özgertkili boludugan nurgun usullar bar. Keyinki yol tekim uzun. Yukur qarap meneş, mağmaslıqni taqat özünüzle tallaysız. 2014 yılı toluq oturgu örlash imtihanda arzu tolduruştun meseli gördüp, Çin Xan adetki toluq oturgu baralmay, Şinjindiki bir hükümet başkurşidiki noktuluq kespi toluq otura Huaçan kespi texniki mektibige okuşuk kırıdı. Keyin Şinjin kespi texniki şüyenige okuşuk kırıdı. Aynı ile Şinjin kespi texniki şüyeni bolsa, məxsus kurslarının içidiki danlıq mektebidi. 2023 yılı yana toluq kurs daşıyosuge özgertilgen bolup, hazır kespi toluq kurslarının sınaq noktisi. Anı mektibinin özgürşi Çin Xan'ni kespi toluq oturunun ornının mu davamlıq örleydiğanlıqıga işendirdi. Biz bugünkü kespi toluq oturuğa başkıdın nəzər taşlışımız. Objektif halda oxşaşmağan kespi toluq oturunun muhiti və əmeli küçünü körüp yetişimiz gerek. Aynı ile Çin Xan kespi toluq oturda texim köp erkillikni es kılgan. Toluq birinci ve toluq işkinçiliklar çüştün kiyin tört yerimdila dersin çüşetti. Her haftada edebiyat, matematika ve İngiliz dili dersleri her biri 3 saatinle ötületti. Kalgan vaxta kespi dersler asasi orundu turatti. Bazılar eşya obrotu ögense, bazılar karton ve ecevi film işleşine ögünüp, hemeylen öz kesiplerini ögengeşke rekabetleşip avar bulmaydı. Savdaşlarının emisi kaydı yosunga emel kıladığan adli ademler idi. Kespi okutucularının mı kespi hizmet tarihi bar bulgaşka, kuruq gep satıdığallardın nemez, kespi toluq oturu okutucularına maskeladığan, ügenginini işilteleydiğan okutucusu laqıda ızdındığan kişiler idi. Üç yıldın kiyen Çin Xan kespi toluq oturunun Ali Mektep imtihanı katnaştı. Toluq numar 450 bulup, pekat edebiyat, matematika ve İngiliz tildin ibaret 3 bendil imtihan beretti. O 401 numar elip, ölkü bu içe 60'nın çekirip, Şenjin kespi texnika şöyeni götti. Okuş başlığında sınıftaki bazı savdaşlarının, dəl aynı vaqtta o baralmağan adetki toluq oturda okuğan balılar işgəlikini baykıdı. Kespi toluq otur haqqıda Çin Xan'nın körgini bolsa, dərsdin sırtkı vaqt köp bolğaşqa, köpçilik okuştun başqışlarını köprak kılalaydıken. Bazıları ilgilik tikləb soğudu kılışını oylısa, bazılar koşumça hizmet kılışını oylaydıken. Köpçilik arxıl usulda pul tepişinin koyuğu düşüdüken. Çin Xan mu McDonald'da işləp baqqan, tərbiyeləş mərkizdə tapşırıq təkşürüp baqqan, dukanın mal satqıçılığını mı kılıp baqqan. O bu koşumç hizmetlerini kılış arqılıq, öz yaxşı gördüğün ve yaxşı görmeydiğün hizmetlerini bilivaldı. O naiti zerikişik bolğan buğaltırlı hizmetidin vazgeçti. Ahırda Şinjin kespi texnik şöyende şehir relisi kespini tallap, okuş bütküzgenden kiyin metro şirketi berip, metro asraş ve remot kılış bilen şuğlandı. O okuş tarihiğe yukur talep koyduğun kesiplerge köz kızartmıdı. Bu hizmetler texim mürekkep. Üstüge aldığa mesuliyet teximi eğir, deydi o. Onun koludaki bu kespi hizmetke cemiyet ihtiyaclıq, özünün iktidarı arqılıq, emgekigi tüşlük haqqal alaydı. Hatırcam turmuş keçürüşke yet başıdı. Besip ötken yoluğa qaytı nəzər taşıdığan bolsa, çıxış yolu nurğunluğan tallaşlardın payda bolğan. Meyli adetki toluq oturdu oxusun, ya ki kespi toluq oturdu oxusun, meyli örtüləb oxusun, ya ki hizmetki qatnasın, tallaşının yaxşı, yaman buluşu, ademge qarab, pərxliq buludu. Başqalarının bağa berdiğen bir qatar ölçemleri buluşu mümkün. Lekin Çin Xan mındaq dəb qaraydı. Kespi toluq oturdu oqan dinkin, mən özümünü taşlı etmedim. Köngül qoyup özümünü tonup yetip, axırda özümge layık yoldun birini tallı aldım. Manı bu, onun əkmi itdi.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışmışsıla. Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 27. günü, Peyşembe.
1: Abal, haber ayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ət günüzgece ili deryası Vadısının Canobidiki Tağlıq rayon, Canobi Şincanın Xarbidiki Tağlıq rayon, Xotan Vulayetinin Canobidiki Tağlıq rayon, Aksu Vulayetidiki Tağlıq rayon, Bayunğulun Oblastidiki Tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yamğur. Bəzi caylarda otural ya ki qatlıq yamğur yağdı. Cənubi Şincan uymalıqı Şərqi Şincanın qısmən rayonlarda 35 Selsiyə qradusun aşılğan yuqarı temperaturlu qabarayı görülüdü.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əti gündüzgeçə hava uçuq bəzdi bulutluq buludu. Tövən temperatura 16 Selsiyə qradus, yuqarı temperatura 29 Selsiyə qradus buludu.
1: Əndi bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yig'ini ochib, boshchi Xi Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqining ro'yini o'rgandi, zichillashtirdi. Afatdan mudofiyalanish, afat zinini yenikiltish, afatdan qutqizish va bexatar ishlab chiqarish qatorli xizmatlarni muhokama qilib o'rinlashtirdi.
1: Chen Shaojiang, Avtonom rayonluq partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhining yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqining ro'yini chuqur o'rganib izchillashtirib, sotsialistik zamon belashgan Shinjang qurilishini to'g'ri siyosiy natija qarshi orqali olg'a surish kerak deb ta'kidlandi.
0: Çin Şaucan Erkin Tuniyaz, Memleketlik Ayarlar Birleşmesi Sistemisinin Şangang Avumundaki icraiye azaları ve alaydı tekliflik vekilleri tekşürüş ömüki bilen görüşti.
1: Avtonom rayonidagi joylar kuzlik qurilish qilish mazgilini chang tutib, bir turkum noqtalik tashyol qurilishlarini butun kuch bilan olg'a siljitib, har millat ommining safarga chiqishiga qulaylik yaratib, iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shmoqda.
0: Şincan Yipek Yolu Ela Sübetlik Meyvi Köktat Pişiklaş Yenilik Yartış Tatqiqat Orni Yopuk Eçip Kuruldu. Bu orun Şincan Meyvi Köktat Kesbinin Pen Tatqiqatıdaki Kemtüklikini Toluqlaydı. Emdi Xəbərlə Anlanla.
1: Stansımız Xəbri. Avtonom rayonluq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti bugün yığınaşdı. Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin şujisi Çön Şaucan yığınğı riyasetçilik qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinpingnin yoldaş Jiang Zemin tuğulqanlıqının 100 yıllıqını xatirleş yığında qılğan muhim sözün ruhi astayil öğrenildi və izcillaşdırıldı. Yığında bunular təkidləndi. Baş şuji Xi Jinping muhim sözdə yoldaş Jiang Zeminnin bir ömrü kürəş bilən ötkən şallı qayyatını əsləb, yoldaş Jiang Zeminnin partiya və xalq üçün qoşqan öşməz tökpüsüge yüksək baha berib, yoldaş Jiang Zeminnin Ali Canab Salafitini sistemlik yığıncaqladı. Bu küşlük siyasi velikka, idiye velikke, yetekçilik geyge. Baş şuji Xi Jinpingnin muhim sözün ruhini astayil öğrenip izcillaştırıp, yoldaş Jiang Zeminnin uyultaştak mustekkem siyasi itikadi, samimi, çoğunkur halıqçılık hissiyatı, devir bilen tən ilgirleydiğen yenlik yartış ruhi, Irakını körerlik bilen puhtı plan tüzdüğen strategiyelik tepekkuri, kayserlikke, keskillik tolgan acayip casartını öğrenip, yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetinin küşlük rahbarligida asli maqsadni unutmay, burishni az chin saqlab, ishonchni chingitib, davomli kurash qilib, tirishib, sotsialistik zamon belashgan Shinjang qurishimiz. Partiya merkezi komitetinin nopozi va markazlik bir tutash rahbarligini qat'iy qo'llab, Xi Jinping yangi davr jo'ngucu sotsializm idiyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tavlashni qilchi bo'shashmay chin turib, yeng taraqqiyat idiyasi va yeng davrdagi partiyaning Shinjonni idora qilish tadbirini to'liq daljayda umum gözlik izchillashtirib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, jonqo millati o'rtoq gavdisi engni mustahkamlashni asosiy liniya qilib, partiya markaziy komiteti Shinjonga bekitib bergan 5 чоң стратегиялык орын бекитмесине көзлеп, тараккыят менен бейхатерликни бир туташ планлап, жамият умумиятынын сыжыл мукым, узакчы мукым болушун катъий коодап, жоңго миллети ортак кевдиси курулушун пухту алгы сүрүп, иш курулуштурушун жөнүш кылып, өзгече абзал заманбай кесип системасы барпа кылышын тезлетип, янымы илгирлеп, ислахатны умум көзлүк чоң курулуштуруп, ичип этишин кеңейтип, иш курулуштуруш барып davolash, turalg'u, yashanganni kutinish qatorliq xalq turmushi ishlarini kuchayib yaxshi qilib, partiyani umumko'zlik qattiq idora qilishni uzoqcha bo'shashmay olg'a surib, 15-5 yil mazgilida Shenjongning butun mamlakat bilan mos qadamda sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan amalga oshirishda hal qilg'ish ilgirlashni qo'lga keltirishiga haqiqiy kafolatlik qilishimiz kerak. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning Shizan Rikazi shahrining Jilong markazida yuz bergan Latqishi g'illik iqim opti to'g'risida bergan mo'yim yo'l yo'riqining ro'yi astoyil o'g'inildi, izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Xalqni, hayotlikni hammadan a'lo bilishni ching turib, oxirgi chek tafakkuri, to'ban chek tafakkurni puxta turg'izib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyat tizimini qattiq amaliylashtirib, opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish xizmatini har vaqt xotirjam bo'la olmaydigan mas'uliyat tuyg'usi bilan ching tutish. Ko'zatish, o'lchash, ma'lumot berishni kuchaytirib va qaytimini ko'paytirib, yer tavrash, qattiq yomg'ir, qiyon, latqishi g'illik iqim qatorliq opat xavf xatardan ogohlantirish eskartmasini vaqtida e'lon qilib, tarqoqlashtirib, xatardan saqlanish mutlaq talabini qat'iy ijro qilib, nuqtliq rayon va opat yo'shirin xavfi nuqtlariga chin qadilib, birma-bir tekshirish, tuzashni cho'nqurlashtirib, kuzda o'rmon o'tloq o't opatining oldini olish xizmatini bir tutash planlab yaxshi ishlash. Jiddiy taqobil turish bir taraf qilish iqtidorini oshirib, xatardan qutqizish kuchini oldin o'rinlashtirishni kuchaytirib, jiddiy taqobil turish loyihasini takomillashtirib va mukammallashtirib, opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish va bexatar ishlab chiqarish tadbirlarining joyida amaliylashishiga turtki bo'lib, har millat ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligini qat'iy qo'g'dash kerak. Yig'inda markazning qora razil kuchlarni yo'qotish maxsus ko'rishni cho'nqurlashtirish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabini izchillashtirish, amaliylashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmasini umumyuzlik izchillashtirib va amaliylashtirib, maxsus kurashning umumiy talabi, xizmat prinsipi, yo'lga qo'yish qadam bosqichini dal egilib, xizmat mas'uliyatini yanmi kuchaytirib, zarba berish muhim nuqtasini gavdalandirib, qora razil kuchlarga chetishlik qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qonun bo'yicha qattiq zarba berib, qora razil kuchlarga zarba berish bilan chiriklikka qarshi turish, asosiy qatlamdagi chivillarni paloqlashni birlashtirib, nuqtliq kasb sohalarida manbadan oldinilish, manbadan tuzashni cho'nqurlashtirib, qora razil kuchlarning paydo bo'lish tuprqini qat'iy yo'qotib, har millat ommasining xotirjam yashashi, xushalqoram ishlashni qo'g'dash kerak. Yig'inda boshqichlarimi muhokama qilindi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhi bugun yig'ini ochib, bosh shuji Shi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ro'yi va markaz partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhi yig'inining o'rinlashtirmasini astoydil o'rgandi, izchillashtirdi. Avtonom rayonning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini xulosaladi. Keyingi qadamdagi xizmatlarni muhokama qilib o'rinlashtirdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi, Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhining boshlig'i Chen Shaojang yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul, Avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin, Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi Bingtanning Jingvi Xijingyu, Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi Chen Mingguo yig'inga qatnashdi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Başçı Xi Jinping muhim yol yorquda öğreniş terbiyesi hizmeti ve netice önemini toluq muayyenleştirip, öğreniş terbiyesinin neticelerini müstehkemleş, kengeytiş, doğru siyasi netice karşını puxta turguzuş ve emelde körsetişinin uzak, önemlik mekanizmi berpa kılışka enik talep koydu. Başçı Xi Jinping'in muhim yol yorukunun royini çoğunları ögünüp ızıçılaştırıp, Merkezi Komitet Partiya Kuruluşu Hizmeti Rehberlik Grupisi yığınının orunlaştırma talepini emeliyleştirip, ögünüş terbiyesinin neticelerini üzlüksüz mustahkemlep ve kengeytip, her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları, kadrlarının umum üçün partiya kuruşu, halkı bəxtiyartışı, ilmi tedbir belgülüşü, hakiki tutup emeli işlişi, emeliyetinin Xalqning tarixning siniqidan o'taladigan amaliy natijalarni tirishib yaratishga turtki bo'lishimiz kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. O'g'inish tarbiyasi qanot yaydirilgandan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida avtonom rayonlik partiya komiteti mavqani amaliyotga qo'yib, bir tutash planlab tashkillab yo'lga qo'ydi. Avtonom rayondagi har darajalik partiya tashkilotlari o'g'inish, takshirish, tuzatishni bir gavdalashtirib olg'a surdi. O'g'inish muhokama qilish puxta, chuqur. Masalani takshirib o'tirg'i qo'yish umumiy yuzlik dal. Tuzatish, tuzash kuchlik, unumlik. Amaliyotga aylantirish natijasi ko'rinarlik bo'lib, ko'rinarlik natija unum qo'lga keltirildi. Ko'zlagan maqsadga yetdik. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Başçı Xi Jinping'in muhim yol yorukunun royi ve partiya merkezi komitetinin orunlaştırma talepini çoğunkur ögünüp ızıçılaştırıp, ögünüş terbiyesini boşaştırmayı davamlık tutuş, uzakça boşaşmayı türtükü buluş, ögünüş terbiyesi boyuca terbiyeleşinin uzak ünümlik mekanizmini takamullaştırıp, nazariye bilen korallanışını yanımı küçeytip, parti birlik cahette çenikışını küçeytip, terbiyeleşini sıcıl çoğunkurlaştırıp, siyasi netice karşı terbiyesini daim qanat yaydırıp, her derecelik rehberi kadrlarının universal sapası ve mesuliyetin ada kılış iktidarını üzliksiz aşırış. Yığıp getişini tüzeş, yönelişini doğrulaşının uzak ünümlik mekanizmini takamullaştırıp, siyasi netice karşı çetneş meselesini daimlik tekşürüp tüzütüp, yeni emeldar burunki ışıkı iyi olmaslık, obraz kuruluşu ve siyasi netice kuruluşu kılış katarlık cahil illetlerini hakiki kol silip, kıyınlık tigiş kılıp tügütüp, ammının etrafındaki natoğru stil ve çiriklik meselesinin tüzeşini çoğunkurlaştırıp, her millet ammısı aldıravatkan, kıyınılıvatkan, gemkılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerine dair meselelerini küçep, hel kılıp, hakiki siyasi netice arkalık ammının işençisine erişiş. Tedbirini ilmi belgüleşinin uzak ünümlik mekanizmini takamullaştırıp, tekşürüp tetkik kılışını çoğunkurlaştırıp, demokratik merkezleştiriş tüzümünü katkı icra kılıp, tedbirini kanun boyucu belgüleş, kanun boyucu iş kılış, hukukunu kanun boyucu işletişte çıntırıp, her bir tedbirinin o

0: Adlılık bilen mesul buludugan, batırlık bilen zimmisiyi alıdugan, mahirlik bilen netici yartıdugan, emeli neticisi körnerlik kalış, uzak ünümlik mekanizmini takamillaştırıp, rehberi kadrlarının hükümet işi erkitini, nazaret kılışını yanımı küçeytip, tipiklerini, sadır bolivat kallarını, umumu uhtırış kılışını tutup, ünümlük çöçtü şekillendirip, tüzüm mekanizmdeki kemtüklükini küçep toluklap, partiye azaları kadrlarını anlık alda intizam kaydı ramkısı içinde mesuliyetini ada kılışı, hukukunu işletişige türtükü buluş gerek.
1: Yığında bunlar tekitlendi. Baş şuji Şi Jinping'in Şincan hizmeti doğrusetki muhim sözü, muhim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqunun ruhini çoğunkur ögünüp, izcillaştırıp, yeni taraqiyat ideyası ve yeni dəbirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, dəlcayda umum yüzlük izcillaştırıp, cemiyet muqumluqi ve əbədi əmillikdin ibarat hizmet baş nişanını çın, puhtu tutup, Jonghua milleti ortak gavdisi eğni müstakkemleştin ibarat asası len yeni zişçörde. Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı bekitip bergen, 5 jon strategiyelik oran bekitmesini közlep, doğru siyasi netice karşını yetek çıkılıştı çantırıp, yeni seferde casaretlik, yaramlık bulup, sosyalistik zaman birleşken Şincan kuruş. Partiyaga bo'lgan sadoqatni mustahkamlab, bayroq roshan holda siyosiyga ahamiyat berishda chantirib, partiya markaziy komitetining zo'r tadbir o'rinlashtirmalarini qilchi yig'ishmay izchillashtirib, amaliyalashtirib, partiyaning siyosiy intizomi va siyosiy qoidasi qattiq rioya qilib, ideyada, siyosiyda, harakatda Yoldaş Şi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdeklikni boshdan oxir saqlash. Xizmet qobiliyetini o'stirib, taraqqiyot bilan bexatarlikning, umumlik bilan qismatlikning, hodisdan tuzash bilan mohiyatdan tuzashning, oshkor natija bilan yo'shirin natijaning munosabatini to'g'ri bartaraf qilib, ongli qoldi amaliyotni chiqish qilib, qonuniyat bo'yicha ish qilib, abadiy amillikka munosabatlik negizlik, ulug' uzoq mazgillik xizmatlarni puxta ishlash. Əməli nəticə, əməli ünümünü gəvdiləndirib, terrorluqa qarşı duruş, muqimliqni qoğdaşını qanunçıllaşdırış, daimlaşdırışını alğı sürüb, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğni obrazlıq, təsirlik, ünümlik müstəkkəmləb, xəliq durmuşluğu zic yıqılışıb, yuqur sübətlik tərəqiyatı türtkü bulub, partiyanı umum gözlük qatlıq idar qılışını uzaqçı boşaşmay alğı sürüb, Şincanın türlük işlərdə üzlüksüz yeğn vəziyyət yartış. Rastçıl, əməliyyətçıl buluşdu çantırıb, hər dərəcəlik rəhbərlik bənzləri və partiya əzaları kadrlarının zihnini işqilib nəticə yartışqa, küçünü əməliyyiləşdürüşünü tutuşqa sərib qılışıqa. Əməli işləşini uluqlaydıqan hərəkətki kəlgöçülərdən bulub, tökbinin mən mənsub buluşu şərt əməz. Ləkin tökbi yartışda çoxun mən buluşum şərt deydiqan mənbi mənzil bilən, Baş şuji Şi Jinping tüzüp bergen, sosyalistik zaman birleşken Şincan kuruş uluq bar planını tırışıp, güzel riyallıkı aylandırışı türtkü buluş gerek. Tianshanli, Yusufcan Mehmet, Kadın Kebin, Wanglin, Wanggang, Kayser Abdikerim, Abdonum rayonunun münasibetlik rehberleri, Abdonum rayonluk partiya komiteti, partiya kuruluşu hizmeti, rehberlik grupsının azalları ve münasibetlik uğurlardaki mesul yoldaşla yığınığı katlaştı.
0: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şaojang, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz, 8. ayının 26. günü Ürümçi'de Memleketlik Ayollar Birleşme Sistemisinin Şangang Avmundaki icraiye azaları ve alaydı tekliflik vekilleri tekşürüş ömükü bilen görüştü. Çin Şaojang, Abdonum rayonluk partiya komiteti, Xalık Hükümeti ve Bintuan'ı vakalıdan tekşürüş ömükünü karşıya aldı. O mündak dedi. Yoldaş Şi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining kuchlik rahbarligida Şincang yangi davrdagi partiyaning Şincangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiyuzlik izchillashtirib, islohot, taraqqiyot, muqimlikdagi turli ishlarni puxta olg'a surib, jamiyat umumiyatining sijil muqim bo'lishini saqlab, Jonghua millati o'rtaq gavdisi engini kishilar qalbiga cho'nqir singdirdi. Yuqori sifatli taraqqiyot vaziyati kuchlik bo'ldi. Ul asliya kunseri mukammallashdi. Sirtqi yechvitilgan shik texmi cho'ng yechildi. Ekologiyalik muhitni qo'g'dash unumi ko'rinarlik bo'ldi. Şincang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng zo'r bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p

0: Əməli nəbki erişkən tarixi məzgəlgə kərdi. Məmləkətlik Ayallar Birləşməsi Şincan xismətikə başdan axırı köngül bölüb və onu qollab, Ayallar Birləşməs sistemisinin Şincanqa bütün küşbilən yardım verişikə türtükə boldi. Bu qitim Şangang Omindikə icraiyyə əzaları və alaydı təkliflik vəkillərini Şincanda təksürüşkə təşkilləş, Şincanın Ayallar Birləşməs xismətikə muqarəri küşlük türtükə bolub, Şincanın Şangang Omin rayonu bilən bolğan almaşdırışı həmkarlıqını çonqurlaşdırıdı. Memleketlik Ayallar Birleşmesi'nin Şincan Ayallar işlerinin terakkiyatını burun kıdekli kollab, Şincan'ın Ayallar tövbe koyuş şerketi, aile, aile terbiyesi, aile isteğili kuruluşu, Ayallar'ın kanunluk, hukuk, menfaatini kogdaş, Ayallar Birleşmesi ıslahatını çonkurlaştırış katarlık hizmetlerine alıgı sürüşü ye. Her millet ayallarını yerim dünyalık rolünü tekim yakşı cari kıldırışkı yetekleşige yetekçilik kılışı, yardım verişini. Jungo Şincan hikayesini birlikte yakşı sözləb, Şincan'daki er millet ammasının xadırcam yaşavat qallıqı, xuşal xoram işlavat qallıqı dək yeni keyfiyyatı, yeni qiyafetini paal namayan qılışını. Şincan'ın Şangang Omun rayonu bilen hemkarlıqını küçəyitişigi türtükü bulup, karxallarının Şincan'a məbləq selib, kəsiflərini güllendirişigi yetekçilik qılıp, her millet ammasının arılışı, almaştırışı, yuğurlışını ili gir sürüp, Cunha milleti ortak gevdisi kuruluşunu puxta alıq sürüşünü ümit qılıbən. Memleketlik Ayallar Birleşmesi'nin muavin reisi, Shuji Chu'sunun Shujisi Lin Yi, tekşürüş ömkinin bu kıtımlık sefer ahvalını tanıştırdı. O, bunlarını bildirdi. Memleketlik Ayallar Birleşmesi'nin Şangang Omindeki icraiye azaları ve alaydı tekliflik vekillerini Şincan'a gelip tekşürüşke tuncu kıtım teşkilleşi, Şangang Omunluk vekillerinin faal avaz koşuşu ve kızgın katnışçığı erişti. Bu qitimlik tekşürüş faaliyetinin məqsidi Baş Shuji Xi Jinping'nin Şangang Omin xizmeti doğrusudaki mühim bayanlarını çunqur ızıçıllaştırıp, əməliyleştirip, yeni dövrdeki partiyanın Şincan'ı idari kılış tedbirinin muvaffaqiyetlik əməliyeti ve Şincan ayallar işlerinin terakiyat muvaffaqiyetlerini faal teşvik kılıp, Şangang Omin'nin Şincan'ın ayallar sahası bilen bolgan əməli almaştırışı ve hemkarlıqını ili gürsürüp, Cunha millet ortak gevdisi enini birlikte müstəkəmləb, Şangang Omunun dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətiyə texim yaxşı yuğurlaşıq küç qoşuş. Omun Ayallar Birləşməsi baş cəmiyyətinin məngülük başlıqı Xı Din Yi və Şangang Rayonluq Ayallar Birləşməsi Vəkillər Birləşmə Dostluq Cəmiyyətinin başlıqı Lu Xəy bunlarını bildirdi. Bu qitim güzel Şincan'a kilip, Şincan'ın cemiyet mokumluğu, iqtisadi tərəqiyyat, xalq turmuşunu yaxşılaşdı ki, körünərlik muvaffaqiyyatlarını gördük. Her millet kadrları ammasının bir niyeti iştifaklaşıp, ortak görüş kılavatkallıqı da koyuq keyfiyatını his kıldık. Şangang bilen Omin'nin sıcıl güldenişi, tərəqli kılışı, bir devlette işki tüzüm buluş muvaffaqiyyatlik əməliyetinin canlıq ifadesi. Bunu bütün memleketteki Şincan Katarlık ölke, Abdonum rayon, bevasit karışlık şehirlerinin köngül bölüşü ve kollaşıdan ayırıp karışkı olmaydı. Bu kıtımlık tekşürüş fırsatından faydalanıp, ayarlar işleri sahasında Şincan bilen bolgan almaştırış, özara örnek gelişini küçeytip, pahalı supu berpa kılıp, iktisat soğudu hemkarlıkı, medeniyet almaştırış ve kadınlarının bardı keldisini çonkurlaştırıp, fırsatın ortak bahirlenişini, ortak terakki kılışını ümit kılımız. Şincan'da körgen his kılgallarımızını Şangang Omin ahalısı tanıştırıp, Cungu Şincan hikayesini yakşı sözler, Şangang Omin ahalısının devlet muhabbetini çonkurlaştırıp, Cungha millet ortak gevdisi enini müstekemleşini ilgir sürümüz. Can Yinçün, Kadın Kebin, Kayser Abdikerim, Mokiyat Car Muhammed, Külen Seypil Khan, Can Vinşin, Memleketlik Ayallar Birleşmesi'ndeki münasebetlik yoldaşla, Merkezi Komitet Şangang Omin Hizmeti Şıhanısı ve Merkezi Halık Hükümeti'nin Şangang Alayda Memuru Rayonu'nda turuşluk Alakı Şıhanısı, Omin Alayda Memuru Rayonu'nda turuşluk Alakı Şıhanısı'ndeki münasebetlik yoldaşla, Abdonum rayonunun münasebetlik oralarındaki mesul yoldaşlar ve Abdonum rayonluk ayallar birleşmesi icraiye komitetinin azaları ayallar vekilleri katarlıkla körüşüşke katnaştı.
1: Stansımız haberi. Nöbette Abdonum rayonundaki cayla küzlü kuruluş kılış mezgilini çan tutup bir türküm noktalık

0: Yol kuruluşlarını bütün güç bilen alğı siljitip, her millet ammının seferge çıkışı kolaylık yaratıp, ıksat, cemiyatının yukur sifatlik terakkiyatı güç koşmakta. Yakında Gulji şehirdeki İli Deryası'nın alkıgan 6. çoğun körük, Çongjin yolu çoğun körükünün türük olanı buruklaş başlanıp, kuruluş, asası gevde kuruluş baskıçıya girdi. Bu türünün umumi uzunluğu 1,173 kilometre bulup, umumi selindigen mablağ 500 milyon yuandan aşıdı. Körükke müstakil munarsıman kıypaş tartılgan aldın yasalgan kiçek sanduksuman lim birikimi kurulması maslaştırılgan bulup, saatlik süreti 60 kilometre. Koş yönlişlik 6 otomobil yolu kılıp layi helengen. Gulji şehirlik katnaş transport idarısına vazife bilen çeniqişki bargan idarının muavin başlıqı Nijat Enver muhbiri mındaq dedi. Törüp bitkenden kin rayon katnaşıdaki boğma halatni önümlik raballaştırıp, şehirnin katnaş endeyesini alalaştırıp, ammının seperge çıkışı kolaylık yaratılıdı. Bu, şehir funksiyasını östürüş, yerlikinin ıksadi tereqiyatı türkü buluşta entayın muhim ähmiyet giyge. Ölkü olu 239 yılın gelse, bu sayben Cimsar Nagiyası taş yolunu özgertiş, kenaydı kuruşturi omam gözlü karmay yatkızış baskıçıgı kirdi. Bu türünün omami uzunluk tahminen 89 kilometre bulup, saatlik süreti 100 kilometre kılıp layi helengen. Türüp bitkeninkin Şarkı Jonğar İqtisat Texniki Taraqqiyat rayonunun sırtkı karta öz ara raballaştırdıgan, öz ara tutaştırdıgan katnaş qol liniyasiga aylanıdı. Cimsar Nahiyelik Katnaş Transport İdarisi Partiya Gruppasının şujesi Liu Xiaorong mındaq dedi. Törüp bitkeninkin katnaş besimi zor derecede yenikləp, katnaş vaqti 40%-dən köprak qısqıraydı. Bu mezgilde Baynahiyası Gərbi Çoğun Körükünü özgertiş, kengaytıp kuruş türümü, süratini tezletiş mezgilige kirdi. Baynahiyasıdaki Şida Çao Körükü, ölkülü 307 yılın yasının yadroluk tügünü, şunaqla Baynahiya Bazırının Gərbi kirip çıkıdıgan aşkışlıq boğuz, muhim yol. Əslideki Konu Körük Optomobil yolu tar bolğaşqa besiq məzgildi qıstancılıq bulup, beyxətərlik yoğuşurun xəvbi gəvidlik idi. Bunun üçün Baynahiyası Omumi Selmisi 120 milyon yuan bulğan Şida Çao Körükünü özgertiş kengayt kuruş kuruluşunu başlap, Nagiya rayonu yol toru kurulmasını əlalaşdırıp, şəhər gezi maddi əşya obrotunun aylınışını raballaşdırışını planladı. Baynahiyası Şida Çao Körükünü özgertiş kengaytiş kuruluşu türünün direktörü Çin Yongshin bu türünün 76%-nin tamamlanğanlığını tonuşturup mındaq dedi. Körükünün barlıq törük ulu kuruluşu tamamlandı. İlgirki kuruluş süretiden 2 ay burun tügettik. 8-ci ayının ahırgıca körükünün 10-20'ni kuraştırıp buluşunu planladık.
1: Stansımız muhbiri Leymin haber kıldı. Şinjan İpek yolu əla süpetlik meyvi köktat pişiklaş, yenilik yartış tətqiqat orni bugün Ürümçide yopuq eçip kuruldu. Bu orun Şinjan meyvi köktat kəsbinin pən tətqiqatıdaki kemtüklikini toluqlap, kəsib süpütünü östürüp dərəcisini aşırışqı türtükü bolub, çət əl bazarlarını etişqi küç qoşudu. Şinjan İpek yolu əla süpetlik meyve köktat pişiklaş, yenilik yartış tətqiqat orni, Şinjan boyuca tüncü başlamcı kəsiblər iştifakıgı tayinib bərpa qılınğan pən texnikidi yenilik yartış süpüsü bulup, akademik mütəxəssislər, ali mektəb, tətqiqat yurti orulları, başlamcı karxandan ibarət üç tərəfinin küçünü mücəssəmləgən. Karxanla sual çıxırış ixtisaslıqla cavabın tepiş, bazar sualını təksürüş mexanizmığı əməl qılıb, Şinjanın meyvi köktat kəsbini kəsibləşkən pən texnikidi yenilik yartış tırkı bilən təminləydi. Şinjan şehirden yemeklik çeklik şirketi bununla katlaşkan karxanlarının biri bulu süpüti bilen dikkatini lazının özgüç kesip zenciriyi merkezleştirip tetkikat orduğu tayinip her tarafleme texniki yenilaşını kanat yaydırıdı. Şirketin baş müdiri Çınhua mındak dedi. Her kaysi çoğun tetkikat yurti orullar bilen hemkarlaştık. Ola biz oturgu koygan temi ihtiyacımızı karta tetkikatını kanat yaydırıp bizine naayet yakşı tetkikat neticesi yıkılıdı. Tetkikat orni aldıngı mezgilde şokla, lazı, uruk plazması baylıqıdın 40 türünü zapas sakladı. Bunun içi de 3 türü devlet içindeki uruk plazması sahasındaki boşluğunu doldurdu. 24

0: келішіні сақлаш болмастын, бәлке амма арсығы беріш. Қанда қылыш керекілі әмәз текімі мойымы, қанда қылғанды текім яқшы қылғылы болуду дегенді не барад. Өзгіче алақы пункетінің барпа қылғыны, қаліплеріні тұташтырыш көріке. Намайын қылғыны бүтін жәргеліқ қалық демократиясы. Vekillerinin mesuliyetini ada kılış dairesi, ammının işlep çıkırış, turmuş nek meydanı gıcı kenaygende, demokrat yeni tekimi bilgili, hez kılgılı, erişkili buludu. Ammının sadasını anlaydıgan adam bulsa, teklifi emeliyleşip, iltimas taleplerine inkas kaydırılıdı. Qiyin meselelerini el kılıdıgan adam bulsa, tüzüm evzelliki mukarar alda, halk ammısının hakiki erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu aylanıdı.
1: Emdi, Mehir muhabbetki tolgan Tian Shan, Şincan'ın nişanlık yardım veriş iznaları sahipimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız kabri. Ningbo'nun Şincan'ın nişanlık yardım veriş kumandarlık ştabi, Kuşa'nın kösen medeniyet asası ve özgüce tabii menzeresine dayanıp, Kuşa'nın medeniyet sayahatçilik kesbinin süpütünü östürüp, derecesini aşırışkan her taraflımı kuş koştu. Kuşa Kadimi şehirde birbirge girelişip etken enenevi turalgola, koyuk haslıqı ige medeniyet köçülleri, callıq haslıqı ige gayri maddi medeniyet mıraslarını yiz kılış, özgeçi sihri küçki ige yipek yolu menzilisi yaratkan deydi. Ningbo'dan Şincan'ın nişanlık yardım birişki gelgen küşlerinin türkisinde, ilgirki konu Kuşa Kadimi şehri, Koca rayonu bugünkü günde devlet derecelik sayahat, istirahat Koca rayonu özgerdi. Xunelik sayacı Long Min mındak dedi. Bu koca ve kızgarlık iken, bu işik tamdaki bizdeklerge karan, yani bu daraklarımı bek yakşı yoğun aptı. Konu şehrinin ilgirki kuruluşları konurap getiş, medeniyet sayahat kesbalıtı birlikil boluş meselesi yıkarta, Ningbo'nun Şincan'ın nişanlık yardım veriş kumandarlık ştabi pahalı meblağ selip, konu öğelerinin kutkuzuş herkitini yolgu koyup, yüzdün artık konu öğünün kutkuzuş karakterlik, remote kılıçını kanat yedirip, kösen koçisini özgertip, derecesini östürüp, çın çın koçisi, doppu koçisi katarlık özgeçe, baş demilik koçularını berpa kıldı. Yana aile bir mihmanxana medeniyet icadiyeti, sayahat sürtüki tartış, gayri maddi medeniyet mıraslarını körgezme kılıp setiş katarlıq, köp menbeli kesip ağlıdını delcai dikir gözüp, teyhimi köp ahalını şike aldıdıla, sayahatçilikten nebki erişiş imkaniyetigi iyi kaldı. Kösen koçistiki ticaretçi bu zehre tayyir mındak dedi. Konu şehrinin muhiti barğansırı yakşılandı. Sayahatçılar barğansırı köpeydi. İşkimiz aldıdılar dükkanı içip, işk uğurluşup, kırmımızı eşip, turmuşumuz barğansırı yakşılandı. Şincan'ın nişanlık yardım bir vatkan küşlerinin yardımı da Maydağ Kuşa taş yolunun canobu dervası bolgan kan kentige sayahatçılar mulazmet merkezi makallışıp kurulup sayahatçılarının yol boyudaki teminat, yemek, içmek, yatak, ciddi işler kapalı katarlık ihtiyaçları bir punkit şekilde kandırıldı. Yani Yungu Jinshin kenti katarlık, Yezi kent sayayeti ülge noktaları kurulup, Yezi kent istirayeti ata anıla ve ballılar köngülü çiş katarlık özgüç türler yolu koyulup, dekkan çarpışlarının yakın etrafta şıkırılışış, kırmını aşırıp beyiş yolları kengeytildi. Kuşa şari Yungu Medeniyet Bakçısının baş direktörü Wang Jingjing mındak dedi. Hazır 24 hizmetçi ba. Bultur kent ahallarına 390 min yuan payda taksimlep verdik. Ningbo şehrinin Şincan'ın nişanlık yardım veriş kumandarlık ştabi yana medeniyet sayahatçilikini başkuruş, ailevi mihmanxana ticareti, medeniyet icadiyeti boyunca eçiş katarlık meksus terbiyeleşini daimlik kanat yedirip, yerlik medeniyet sayahat ixtisaslıkları koşununu küşle kurup, şikicaydaki menzir rayolar ara ziyaret kılış, kesip halatını ortak berpa kılış, ixtisaslıklarını almaştırışını çoğunkurlaştırıp, medeniyet sayahatçili kesbinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırışkı türtükü boldu. Ningbo şehrinin Şincan'ın nişanlık yardım veriş kumandarlık ştabi şıkanısının muavun müdiri Shao Chen mındak dedi. Nöbette biz kösen koçisi şikipitin 10'dun 0 nuskisi, kösen moziye 1000 ay meksus teyimi körgezmesi, Mianhua koçisini özgertip derecesini östürüş, Maytak kuşa VR təsiratı qatarlıq medeniyet sayahat noktuluk türlerini əməli iliştirişini ciddi kanat yaydırıp atımız. Şikicay'nın medeniyet sayahat almıştırış emkarlık süpüsü kurup, sayahatçilerini öz araya yetküzüş, baylıktın ortak bəhirliniş,

Шиханздағы ба ұчуқ температура 13-тен 30 Celsius градус қыча. Санжыдағы ба ұчуқ температура 16-тен 31 Celsius градус қыча. Құмылдағы ба ұчуқ температура 14-тен 34 Celsius градус қыча. Тұрпандағы ба ұчуқ температура 26-тен 37 Celsius градус қыча. Қорлыдағы ба ұчуқ температура 20-тен 34 Celsius градус қыча. Ақсуда хаба учуқ температура 19-тен 33 Celsius градус қыча. Атушта хаба учуқ температура 20-тен 32 Celsius градус қыча. Қашқарда хаба учуқ болып кейін бұлтланады. Температура 21-тен 33 Celsius градус қыча. Хоттанда хаба бұлтлық. Температура 21-тен 34 Celsius градус қыча. Үрімчіда хаба учуқ температура 17-тен 29 Celsius градус қыча болады. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki proqramımızın tərcümaları Mekray Osman, Aminan Rahmet, İlminur İsamidin, Muarir Qini Qadır, Muhammed Dəvəl, Məsul Muarir Sulqumar Qurban, Dektorları Həsəncan Sabut bilən Sulpiya Məhmud. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığının lağı rəhmət. Sılışıdın abonçılar terminalını üçürsünüz, texmə köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

Hürmetlik radyo alguçula, Türkiye'nin Adliye Ministeri Akan Gürlek yakında İsrailiye'nin Gazze rayonuna insanperverlik yardımı eşyalarını toşuş parahut etirtige kurallık arlaşıcıga kartılgan Adliye tertipinin bir kısmı bulu süptü bilen Türkiye hükümeti Halkıra Cinayişla Sakçı Teşkilatı'nın İsrailiye zunlisi Netanyahu Katarlık kişilerine karta Kızıl renglik tutuş buyruğu çıkırışıga türtkü bolmakta dedi. Türkiye'nin bu hareketi kandak signal berdi. Nemi üçün İsrailiye bilen yamanlaşıp kaldı. Vaziyet kandak terakki kıldı. Kandak signal çıkırıldı. Gürlek ictimai alak taratkusuda yazma ilan kılıp mındak dedi. Eriki yoktuş cinayeti bilen Netanyahu Katarlıklarını kolga eliş buyruğu 7. ayda Türkiye Sot Mekkemesi terpidin çıkırılgan. Arkadın Netanyahu Katarlık kişilerini halkaralık koglap tutuşka kolaylık yaratış için Türkiye Adliye Ministerliği bunun asasen İşki İşlam Ministerliği'nin ulağı kartılgan kızıl renglik tutuş buyruğunu ilan kılışını ilgeri sürüşünü talep kıldı. Hazır alakadar materyalla Diplomatiya Ministerliği'ne tapşırıp berildi. Kızıl renglik tutuş buyruğunu Halkıra Cinayişla Sakçı Teşkilatı Eza Devletlerinin talepine asasen ilan kıldı. Bu, Halkıra Cinayişla Sakçı Teşkilatı'nın nizamnamesi ve kaidesine uygun buluş şart. O, şunun bilen bir vakitte barlık Eza Devletlerinin Sakçı dairelerge halkara tutuş buyruğu çıkırılgan kaçkun cinayetçilerge alakadar uçurlarını uktursu boludu. Tutuş buyruğunun kanuni inavetlik küçü hem öz devletideki kanun icra kılgıçılarının kolgu eliş hukukunu eza devlet

millətlərinin özləri qərar qılıdı. Türkiyə bilən İsrailiyə bu təşkilatqı əza dövlətlə. Türkiyə Sot Məhkəmisi növətdə xəlqara insanpərvərlik paraxot ətirtinin tosveliniş dilosuqa qarab çıxıb atıdı. Türkiyənin şikayetik asaslanğanda İsrailiyə xəlqara su sahilida Ғәззә районыға инсанпәрвәрлік ярдымы әшшіялырыны тошыйдыған парахотлаға құраллық арлашқан, әм алақыдар әрбаплағыны қамап қойған. Нетаньяху бұ сәвәптін инсаниетгі зиян еткізіш жинайыты, еріқи йоқтыш жинайыты, жисмани әркеліктің еғір мәхрум келіш жинайыты, қәстән зәхмелендіріш жинайыты, қаттық қиын қыстаққы еліш жинайыты, Mal mülükki buzgunçılık kılış cinayeti, eğir bulançılık cinayeti ve transport kurallarını bulaş cinayeti bilen ayıplenge. Türkiye Uttur Şarık Teknik Daşısı'nın Xalqara Münasivet Profesori Baki Mundaqtep kardı. Yakınkı mezgilde İsrailiye, İran, Suriye Katarlık meselelerde Türkiye'ye karta üzlüksüz til hücumu kozgıdı. Netanyahu'ga kızıl renglik tutuş buyruğu çıkarışını ilgiri sürüş, Türkiye'nin bir hıl inkası deyip karılıdı. Türkiye başkent daşısının siyasi şunaslık ve halkıra münasivet profesörü Hasan Yunal Mohbir'a, Türkiye'nin Netanyahu'ga kızıl renglik tutuş buyruğu çıkarışını ilgiri sürüşü köp bolganda bir hıl pozisiye. Netanyahu özünü tutuş, hem Türkiye'ye ötküzüp beriş ihtimallıqı ba devletlerge bağmaydı, dedi. İki devlet nemi üçün yamanlaşıp kaldı? Tahlilçiler mındaq dep qardı. Türkiye'nin Netanyahu'ga kızılranglık tutuş buyruğu çıkırışını ilgiri sürüşü, emeliyette Türkiye-İsrailiye münasibetidiki yakın kıyılladın bu yankı üzlüksüz çıkış almaslıqının kichikletilgan ko'rinishi. Buning bevosita piltisi 8-oyning 18-chi kuni Isroiliyaning Suriyadagi Abu Zuhur havo armiya bazasiga havodan hujum qilish voqeasi. Isroiliya Suriyani Turkiyaning Suriyaga qo'shin o'rinlashtirishiga yo'l qo'yib, Isroiliyaga tahdid paydo qildi deb ayibladi. Ham Türkiye özünün Suriye'deki herbi mevcutluğunu kengaytip, İsrailiye çigrasıgı qarap ilgirlimekçi boluvatıdı. İsrailiye bu tehditini yiskildi, hem çığığı çıkıştın burun herket kollandı, dedi. Türkiye radio berip, İsrailiye'nin sözleri Suriye'ge hava hücumu kılışını kanunlaştırışını məqsəd kılgan dep, xalqara cemiyetinin teximi qatti meydan kollanıp, İsrailiyanın üzlüksüz küçüyüvatkan tacavuzçılık kılmışını tosşi, hem İsrailiyanın xalqara qanunğı xılap kılmışının cevapkarlıqını sürüştürüşke hakiki kapaletlik kılışını müraciət kıldı. Türkiye ilgiri İsrailiyanın Uttur Şarık rayonudaki muhim strategiyelik emrayi idi. Lekin yakınkı 10 net yıldın buyan Palestin İsrailiye, Kurtla Katarlık meselelerde İki devletin sürkülüşü üzülmedi. Münasiveti bir kançı kettim daval kup getti. 2003 yılı Türkiye, İsrailiyenin Palestinli, bolup mu Gazze rayonuna kamal kılgallık adın narazı bolgallıktın, iki taraf münasiveti gidez getken. 2010 yılı İsrailiye armiyesi Gazze rayonuna ketevatkan Türkiye kutkuzuş parahotini kurallık tosup, Nurgun Türkiyelik'nin cenigi zamın bolgan. Bunun bilen Türkiye-İsrailiye münasiveti pes koyuğu çüşüp kalgan. 2016 yılı gelgende, ondan iki taraf, iki devlet münasivetini normallaştırışkı koşulgan. 2018 yılı Amerika-İsrailiye'de turuşluk elçihanısını İrosalım'ı köçürüp, Palestin-İsrailiye tokunuşunu keskilleştirip etti. Türkiye, İsrailiye'nin Türkiye'deki baş elçisini koğlap çıkırış arkalık narazılıkını bildirdi. İki devlet münasiveti yine ciddileşti. 2022 yılı 8. ayda iki devlet baş elçisini

elçi derecelik diplomatik münasebetini esliği keltür geldi kene cakar dedi. 2023 yılı 10 ayda yeni bir növetlik Palestin İsrail'e tokunuşu partılgan dinkin, Türkiye hükümeti İsrail'e'nin hareketini köp kıytım kattık ayıpladı. İki devlet münasebeti yeni yamallaştı. 2023 yılı 11 ayda Türkiye İsrail'e'deki baş elçisini kaytırıp gelişine karar kıldı. 2024 yılı 11 ayda Türkiye Zuntunu Erdoğan Türkiye'nin İsrail'e bilen bolgan münasebetini üzgeldikini cakardı. Bazı tahlilçiler mundaq dep qardı. 10 ayının 27 günüdeki İsrail'e parlament saylımının yıkılışı ağışıp, Netanyahu hükümetinin Türkiye'ye katlık pozisyonu kullanışı hem rayon ziddiyetini eksettirdi. Hem bunun da İsrail'e'nin devlet içindeki kollaşını kolu keltürüş oyu var. İsrail'e akıllı ambriye devlet hevipsizliki tetkikat hanısının tetkikatçısı Rami Daniel Taratkula'nın ziyaretini kubul kılganda Netanyahu'nun karşıca Türkiye bilen bolgan sürkülüştün paydalanıp özünün emeli küçünü namayan kılış. Halkını özünü saylaşkı kızıktırış, belkim öz devletinin stratejiyelik menfaatini oylaştın yukur buluşu mümkün dedi. Vaziyat kandak terakki kıldı. Türkiye'nin hareketi karta İsrail'e zonli işhanesi yakında bayanat ilan kılıp, İsrail'e'nin rehberleri ve herbilerini korkutuşu gerizi işkaşmaydı. İsrail'e devamlı katlık hareket kullanıp, Türkiye'nin rayon mukimliği buzgunçılık kılıdığan, hem İsrail'e'nin bihaterlikigi tehdit salıdığan her kandak kılmışıga karıştırdı dedi. İsrail'e zonli işhanesi Erdoğan ne? Yahudilarga karşı müstebit dep atap, onu kurtlarını kırgın kıldı. Palestin İslam karşı hareketi Hamas'ın azalarını kubul kılıp elip kaldı. Hem Sepros zemininin yerimini işgal kılıvaldı dep tenkitledi. Türkiye Zuntun Mekkemesi Akbarat İdarisi yukurk sözlerine rediye berip, Netanyahu kollangan erzan bahalık siyasi neyren özünün saylam menfaatini közleşini maksat kıladı dedi. İsrail'e armiyası 8. ayının 18. günü Suriye Hava Armiya bazısına hücum kılgan dinkin, Amerika'nın Türkiye'deki baş elçisi, koşumça Suriye meselesi alaydı elçisi Tam Barak, İctimai Alak Taratkusu da yazma ilan kılıp, İsrail'e'nin bu hareketi vaziyetini behudi keskinleştirdi, rayon mukimliği paydasız dedi. O arkadan Taratkula'nın ziyaretini kabul kılganda, Amerika, İsrail'e, Türkiye ve Suriye otursa da bir yürüş tokunuştun özüne kaçırış mekanizmi orantışka küş çıkırvatı doğu dedi. Tahlilçiler Türkiye bilen İsrail'e təsir küçüge ige rayon devletleri. Amerika enik ki ula otursa da eğir tokunuş yüz berişini halımaydı. Türkiye İsrail'e münasibetinin yamallışı köp bolganda diplomatiye ve ommavi fikir katlımıda toxtap kelişi mümkün dep qardı. Baki Türkiye Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'ğı əza dövletti. İsrailiyanın asallıqca Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'ğı əza dövlet bilen bir vasıta her bir tokunuşup kelişi mümkün emez dedi. Hürmetlik radyo anlıqçıla, yukarıda dünyağı nəzər programımız bu üç anlıqış bəduq. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muharriri İminjan İsmail, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

Üçüncü, Cungucu sosyalistik kanunçılık yolda çıntırış gerek. Ben bundak digen idim. Biz çıntırdığın Cungucu sosyalistik kanunçılık yolu, mahiyette Cungucu sosyalizm yolunun kanunçılık sahasındaki konkret ifadesi. Biz ravajlandırdığın Cungucu sosyalistik kanunçılık nezriyesi, mahiyette Cungucu sosyalizm nezriye sistemisinin kanunçılık meselesindeki nezriye neticesi. Biz berpa kılıdığan Cungucu sosyalistik kanunçılık sistemisi, mahiyette Cungucu sosyalizm tüzümünün kanunlu ifadını şekli. Biz hem mevkanı hazırgı koyup, iktisadi, icdimai terakkiyatı düşkelgen çonkur katlamlık meselelerini kanunçılık tepekkürü ve kanunçılık usuldun paydını pelkilişimiz. Hem kelgüsünü nezer silip, kanunçılıkının ulunu puhtılap, kanunçılıkının küçünü ışkı silip, kanunçılık vaziyeti yartıp, her kaysi tereplerdeki tüzümlerinin tehimi pişişi, tehimi turaklı

işini ilgiri sürüp, partiya ve devlet işlerinin terakkiyatını uzak müddetlik tüzüm kapalıtigi iyi kılışımız lazım. Kadimdim boyan, devletimiz dünya kanunçılık tarihideki özgüce Cunhua kanun sistemisini şekillendirip, Çonkur kanun medeniyetini coğulgan. Cunhua kanun sistemisi Çin sulalisi devirde şekillengen. Sui Tang sulalileri devre gelgende tedrici pişip etilgen. Tang sulalisi kanunları hakkında umumi bayan, vekil karakterli kanun desturu hesaplanıdı. Çin sulalısının ahırdan kiyin, Cunhua kanun sistemisinin tesiri künsiri acizlaşkan. Cunhua kanun sistemisi, devletimizin muayyen tarihi şaraitidi şekillengen bulup, Cunhua milletinin uluq icatçallıkı ve Cunhua kanunçılık medenlikinin çonkur asasını namayan kılgallıkı bilen çonkurluk kanun sistemisi, Angliya, Amerika kanun sistemisi, İslam kanun sistemisi katarıkladın perhlanıdı. Cunhua kanun sistemisi'ğa Cunhua milletinin royi ve akıl parasıtı mücessemlengen bulup, onundaki nurgun münevver oy pikir ve ideye varislik kılışımızga erziydi. Kaydı yusundun çetligellerini cazalaş, kaydı yusungu hürmet kılış, kanun ehmiyet beriştek devletini idare kılış taktikisi, halık devletinin asası, asas puhtu bolsa devlet tanış boludu deydigan halıkçılık ideyesi, cahanda dava destur bolmaslık, inaklıkını ela biliştek kımmet istiki, ahlakını asas kanunni koşum çıkılış, ahlakını evci aldırış, cazalaşta ihtiyaççan buluştek kanunni ihtiyaççalık bilen yürgüzüş ideyesi, kanunga asasen cinayet bekitiş, cinayeti karap caza beriştek baraverlik karışı, boytakla, tulla, iyi çaksızla, yaşangalla, balıla, ayalla, miyiplerini kogdaştek kençilik kılıç prensip katarıklarının hemisi de Cunhua münevver en-enevi kanun medeniyetinin akıl parasıtı namayan kılıngan. Yakınkı zamandın kiyin, nurgun kişile Cungo'da garipnin kanunçılık endiyesini aynen köçürüp kilişki urundi. Lekin ahırda hemisi mağlup boldi. Tarih ve riyallık bizgi şunu uhturdu ki, Cunhua münevver en-enevi kanun medeniyetigi varislik kılıp, devletimizin inkılap, kuruluş, ıslahat emeliyetidin özümüzgi muvapık geledigan kanunçılık yolunu tip çıkan. Şunun bilen birge, çetel kanunçılıkının paydılık neticilerini örnek kılgandıla, sosyalistik zaman yuvlaşkan devletini umumuzluk kuruş, Cunhua milletinin uluq gölünüşünü emelge açırış için puhta kanun asası salgılı buludu. Şunu aydınlaştırabiliş gerek ki, biz devletinin umumuzluk kanun boyunca idare kılışını algı sılcıtışta, başka devletlerinin endisi ve usulünü hergiz aynen köçürüp gelmeyimiz. Garipnin atalmış asasi kanunluk siyasi, şokok ayrılıp duruş, ediliyen müstakillikli yolu da hergiz mangmayımız. Emeliyet şunu ispatladı ki, devletimizin siyasi tüzümü ve kanunçılık sistemisi, devletimizin ehvalıga ve emeliyetigi muvapık geledigan tüzüm bulup, roşen evzeliki ige. Bu meselede bizde şenç, gayret, irade buluş gerek. Emeliyet, halık ommisini terbiyeledi. Halık ommisi bargansırı şençki doldu. Tuyuksuz yüz bergen yukum aldı da biz şençini çıngıtış, Japan muşakkette hemden buluş, ilmi aldını iliş davalaş, delcayda tedbir kolunuş umumi telpide baştın ahır çın turduk. Şikinci ayının 5. günü, men merkezi komitet, devletinin umumuzluk kanun boyunca idare kılış komitetinin 3. kitimlik yığınını riyasetçili kılıp içip, yokumunun aldığını eliş tizgilleştinin aşkışlık peyti de yokumunun kanun boyunca aldığını eliş tizgilleş hizmetini meksuz uğurlaştırıp, yokumunun aldığını eliş tizgilleş kançiki tesleşken siri kanun boyunca aldığını eliş tizgilleşte şunç çıntırıp, türlük aldığını eliş tizgilleş hizmetlerini kanunçılık yolu da bir tutaş algı sildirişimiz gerek deb alaydı tekitildim.
Cayla, tarmakla nizam çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanunni umumlaştırış, kanun gıraya kılışının erkaysi halkılarda umumüzlük küçep. Kaddi türde kanunda belgilengen hukuk çeki ve tertip boyuca rayullarını kamal kılış, bimarlarını ayrı bitiş, katnaşını başkuruş tizgilleş, cesetini bertaraf kılış katarlık tedbirlerini yolu koyup, yukumunun aldığını iliş tizgilleşke ziyan yetküzgen kanunu kılap cinayi kılmışlığa katkı zerbi berip, yukumgı çetişlik zidiyet maceralarını kanun boyunca el kılıp, yukumunun aldığını iliş tizgilleşte zor stratejilik neticini kolu keltürüşünü küşlük kanunçılık kapalı digi iyi kıldı. Törtüncü, devletini asasi kanun boyunca idare kılış, hakimiyetini asasi kanun boyunca yürgüzüş için turuş gerek. Asasi kanun, devletinin tüp kanunu bulup, Ali kanun küçüge iyige. Partiye, halkının asasi kanun ve kanunlarını tüzüşüge. Asasi kanun ve kanunlarını yolu koyuşu rehberlik kıladı. Şuna partiye özü asasi kanun ve kanunla dairesi de faaliyet edip veriş gerek. Bütün memleketki her millet halkı, barlık devlet organları ve korallık kişiler, partiyeler ve icmai teşkilatla, karhana ve kesbi orun teşkilatları, asasi kanunni tüp herket mizanı kılışı, asasi kanunun izzet hürmetini kovdaş, asasi kanunun yolu koyuluşu kapalet kılış mesuliyetini üstüge eliş şart. Her kandak teşkilat ve şahsının asasi kanun ve kanunlardan halkıgan imtiyazgı ilgi bolu verişiga yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunlarga kılap barlık kılmışlarını sürüştürüş şart. Partiye 18. Növetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi yığınıda devletini kanun boyunca idare kılışta çıntırış için oldu bilen devletini asasi kanun boyunca idare kılışta çıntırış. Hakimiyetini kanun boyunca yürgüzüşte çıntırış için oldu bilen hakimiyetini asasi kanun boyunca yürgüzüşte çıntırış kerek dep inik oturul koyuldu. Biz devatkan devletini asasi kanun boyunca idare kılış, hakimiyetini asasi kanun boyunca yürgüzüş, gerbinin atalmış asasi kanunluk siyasisinin mahiyetlik perhlanıdı. Bu işkisini arlaştırıp içki bulmaydı. Devletini asasi kanun boyunca idare kılış, hakimiyetini asasi kanun boyunca yürgüzüştü çıntırış, asasi kanunda bekitilgen Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberlik oranında tevrenmey çıntırış ne? Asasi kanunu bekitilgen halk demokratiyası diktatorluğundaki devlet tüzülmesi ve halk kurultayı tüzümündeki hakimiyet tüzülmesi de tevrenmeyi çıntırışını öz içine alıdı. Devlet kanunçılıkının birlikini kovdaş keskin siyasi mesele. Devletimiz birlikil tüzümündeki devlet. Devlet kanunçılıkının birlikini kovdaş intayin mühim. 2015 yılı kanun çıkırış kanunuğu tüzütüş kirgüzülüp, rayon tesis kılgan şehirlerge yerlik nizam çıkırış hukuku berilip, yerlik nizam çıkırış hizmeti de pahal ilgirleş asıl kılındı. Umumi ekval yakşı bulu vatıdı. Lekin, bazı caylarda üstün kanunlardaki belgilimi hılaplı kılış, nizam çıkırışta yoç kaldırış katarlık meseleler saklını vatıdı. Bunun tesiri intayin naçarı bulu vatıdı. Asasi kanunun yolu koyulışı ve onun bulgan nazaretçilikini küçeytip, asasi kanunga uygulukluğunu teşhürüş hizmetini algı silcetip, asasi kanun ve kanunlığa hılap barlık nizam, kaydı karakterlik öcetlerini katli tüzdiş ve emelden kaldırış gerek. Şunun bilen bile, yerlik nizam çıkarışını yerlik alahidlikke ilgi kılıp, kançı maddığı ihtiyaclık bolsa şuncu maddı tüzüp, 4-5 madde bilenle hal kılgılı buluduğun meselelerde maddini ziyade köpeyti etmezlik. Muhimi partiye merkezi komitetinin royunu toluk özleştirip, yerliknin emeliyetini çıkış kılıp, gevdilik meselelerini hal kılış gerek. 5. Devlet idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının zamanı bilişini kanunçılık yolda
алғы сілжетішті чан тұрыш керек. Қанын жылы

Bank programımız müşerdaya ulaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsi Nijat Abdulkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Aşk gün mängü isimden çıkmaydı. Şu işlerini göz aldımda keltirsem, yürüküm hazır mı sıyqırap ağrıydı. Çünkü, dəl şu günü hayatımda tuncu bulup, cüdalıqın təmini titiğan idim. Bir kız üçün, gözümden yaş aqquzğan. İç-içimden kilovatkan həsrətlerimni, xəzəblerimni, zorğa besip, qiyamaslıq ilki de yaşlıq gözümni, sən oturgan maşinağa ağıtırgan aşı dəqiqide, hayat çak-çak qığandak, maşin yolunun tuyuqsız tosılıp gelişi bilen, yeraktın közlerimizden uçuruşup gelişidin, xudum yuqatkan çağdaki hissiyatımni, belkim, əsla bilmeysin. Sən minin bəxtim, barlıqım, ölsem mu, senden herkes ayrılanmayım ben. Bu neyimi deyen süyümlük sözler, ha? Bu sözlerini sen man kığancağda, özümünü şüncelik bəxtlik kez kığan ki, hoşalığımını bütkül dünyanın hoşalıqıya tekişmektim. Bana, ardın uzak ötmeyi, dünyadaki en bəxtsiz adam bu kağınımdan, men ökünmeyi kim ökünsün? Rastın desem, bu ökünüşemez. Belki, sövgüsü aldangan bir yüreknin həsrətlik nalısı idi. Şu hiyal bilen, aldımda iki kadem mağdım. Dəl şu dakikada, közlerimiz ikinci kedim uçuruşup kaldı. Közündən sırğıp düşkən yaş tamcılarının, güldək yüzündə şəbnəmdək yaldırap durğalıqını ködüm. Üçüncü düşkün, miskin görünettin ki, bu haldandın kokaskı düşkendek, tolğınıp gettim. Hayatlı bulduken ben, közündün bir tamcı yaş akkuzmayım ben. San etkanmış söz, yardımdın keçişi bilenle, köz aldım karan kulaşkandek bulup, cayımda turupla kaldım. Hıra bir yoruluk içine, sen oturgan maşına, astı astı yorup gettim. Şundak, sen kettin. Halsızlanğan cismim, kandaklaca çınar dərəxi yönlüp kaldıkın tan. Berkemde gözümünü açsam, etrafını bütürlük karanqılık kaplaptı. Yoldan ötüp ketu atkallanın, bana əcəbini paravatkallıqıdan nomuz kılıp, göz canıqımda yalıldap durğan yeşimini zorğa besip, məksizsiz halda tüm bağırıqı özümünü attım.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak senin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. En ondak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Aşık güzel məşuqni çin qalbide söygini bilen. Məşuq güzel aşıqı boğan çin sadaqtı bilen. Muhabbet güzel aşıq ve məşuq bilen. Muhabbet bir gıda bir cüb aşıq məşuqdun başqa yeni bir güzellik yok. Demek muhabbet hikayesi tolımı güzel. Çünkü onun da hayatının mənisini aşırgıcı kımmetlik mənaba. Onun da turmuşunun güzellikini tonut kuçu güzel yez tuyguba. Özümüzde ifade kuçu kımmetlik sehri kuşba. Peni şu muhabbet yez tuygularını küylerimizden izleyelim.

Сүймлік радио алуш достар, программамыз қайтып келдік. Шындақ дейлейміз ке, сүймлік достар, адам үшін өзідікі байлықны байқаш толымы мұхим. Бәзі адамләді нұрғын байлық тұрсымы оны қадірлімей, әкейін о байлықтырдың айырлып қағанда ұшаймай ейді. Еніқ ке, өзіні байқиямыға адам өзінің хақиқи байлықыны білмегелік үшін, özünü daim namrat his kılıdı. Şu an Adem özünü davamlıq türdü baykışı, sağlam tenini, yani emgekcan iki kolunu işgı silip, öz arzusu boyunca baylıqlarını yartışı lazım. Sizlere bir hikaye sözlep birey. Məlum bir mədiniyet taqıtı şirketine hizmet çıxadım kubul kılmakçı bolup, ilan çıxırılıbdı. Bu ilanını köygen kişiler Ақақыдын бұл шеркетке келіп, жүздіран имтағыға қатнышыпты. Нөвет мәлім бір жегіт кекепті. Бұл егіт өзігі ішенбеген халда жүздіран имтағын мейданығы кіріпті. Шеркет мәсулі бұл жегіттің қандақ таланттың ба деп сорапты. Жегіт тәмтіреп кетіп, менің еш қандақ таланттым ек деп жауап беріпті. Әм имтағын мейданын шықып кетмек жопты. Тоқтаптыра, İmzayını koyup andın çıkıp get depto şirket mesulü. Yigit imzasını koyup bulup çıkıp getmekçi bulup arkığı burulupdu. Muşu peytte şirket mesulü onu yine çakırıp oy bu hetim şunçilik çıralıkken go depto. Hem onunla yine azırak hat yazdırıp yakıptı. Bu yigit hatını şunçilik çıraylık yazıptı ki, onun hatının çıraylıklığına meslek ikeygen yelik şirketinin mesulü bu yigitini ağız ağızıgı değmeyi maktab getipti. Oy hatın bek çıraylıkken o. Muşunun özü senin kabiliyetin emes mi? Talantın baylıkın emes mi? Oldu, sen bu hizmetki kubul kılındın. Dep, bu yigitini hizmetki kubul kıptı. Hem de bu yigit, muş şirketki kubul kılıngan denken, naayt tırışıp işlep, bu şirketke nurgun töhpü koşuptu. Hem özünün muşu yezikçiliktiki talantıgı tayınıp, danlık yazgıcı gailinipti, katlı bay gailinipti. Demek, bu kıskı hikaye bizgi şunu çöndürüp berdi ki, bu dünyada her kandak bir ademde talant buludu. Gep, onu baykaş, ya ki baykımasıkta. Bizde talant yok emez, talantta baykaş yok. Küzdüp akıdan bolsak, özümüzden urgun talant bıklarının bağlıkını baykıvalı alayımız. Her kançın naçar dep karalgan kişilerin mi, başkalarının üstün türduğun talantı buludu. Hem de daim özünün bazı kemçiliklerden vaysaydığan adam, hergiz mi aşı kemçilikleri üçün artıkça gəmiyet getmesliği gerek dep oylayma. Belki aşı adamın kemçilik dep kargan tərəfləri, onu talantlıq adamlardan kıp yetiştirip çıkışı mı mümkün? Şunlaşka söyümlük anlıqçılarım, baykaşkı mayır bulaylı, özümüzdeki talantını baykaşkı mayır bulup, özümüzgi işinip, muşu turmuşni, muş hayatını mənilik ötküzeyli. Yine ondak bolsa yakınlık küylerimiz davamlı silah için yanraydı.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Hürmet radyo anıqıcıla, əmdi radyo kütübxanısı proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olayidlikni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Dolly onun sözünün dəl şu yergi kəlgəndə səl mücmelleşib qalqallıqını səzdi və nemi üçün başqı gəplərini arlab ketavatqanını bilelmedi. Ləkin qılavatqan gəpləri Anna anlısı bolmaydıqan gəplə bolmağaçqa gəpinin axırını çoxum dəydu dəb oldurdi. Onun yezidi qılavatqan işlərimi Anna bilən bolğan münasibətigi oxşaşla Көңілідекі мұхим ішланың бірі еді. Қош, мән кепім яны давам қылай. Деді Вронский деқтіні еғіп. Мұхим кеп шу ке, мән дә менің ішлерім мән білән тән түгеп кетмейді. Менің мұ мұрас қорларым болуды дейдіған шәнч бұлыш керек еді. Лекен хазір ұндақ шәнч жоқ. Ойлап бекің. Бір адам өзі вә өзінің сөйімлік хотынудың болған балларының кәлгісуді өзіге мәнсіп болмай, әксіше өзлерге нәпірәт білән қарайдыған, қылч көңіл бөлмейдіған башқы бір адамге мәнсіп болыдығалықыны біліп тұрса, дүнияда бұның дұмы азаптық іш боламды. Бұ неме деген дәшетлік іш? Вронский гепіні қыл алмай қалды. Қатты қая жалынып кеткен еді. Рас, бұ тәріпіні мәмі түшініп тұрваты мән. Лекен Аннаның қолыды немі келіду? Тоғыра, сіз білән паранлышай дегенім мұ мұшының үшін еді. Деді Вронский өзіні зорғы бесі біліп. Аннаның қолыдың келіду. Әмі шыныңғы бағлық. Hatta balını resmileştiriş toğırlık padişahın icazet soruş için mi aldı bilen acırış resmiyetini öteş gerek? Onun eri esildi acırışkı makul oğan. Sizin eriniz mi şu çağda bazı oralaştırışlarını kıgan? Perizimce o hazır mı bu işini bir taraf kılışını ret kınmaydı? Fakat onun kartı bir parça hat yazılsılı bolattı. Şu çağda o eni kılıp, eğer Anna şu arzusunu bildirdik Allah bolsa, Өзінің оны әргіз рәт қымайды қалдықын етқан ішкен. Әлбәтті, деді Вронский чырай тұтылып. Мұндақ шапқасызлік, пәкәт таш жүрек, фарсиланыңлы қолдың келді. Өзінің есігі кәлтүрішінің, Анна үшін қанчілік азап ішкәлікін ұ біліді. Біліп тұрып, яны Аннадың хәтіз ішін тәләп қылыды. Мән оныңға, Қәт езішінің Анна үшін толымы қиын бір ішкәлікіні білімен. Лекен, ажырш рәсмейтіні өтәш, бәк мұ мұхим бір ішеді. Шоңа әр қанч қиын босы мұ, ұ назық тұйғылан еңіш керек. Шүнкі бұ іш Анна білән оның балыларының бәқті ұстықбалы білән мұнасып әтлік. Бұ іш маңымы қиын, әм азаплық. Деді Вронский, өзігі мұшы қапычылықланы кәлтіріп беріватқан адамге тәхтет селіватқан дәк әлпазда французчыны арлаштырып сөзлеп. Şuna Kinez hanım, ben numusta kayırıp koyup sizge ahırkı ümidim dep oylap Mekkem yepiştim. Ananı ergi xet yazıp acırı şiket talep kılışka köndürüşki yardım kılsınız. Bunun elbette boludu, dedi Dolly karinin bilen ahırkı ketim uçraşkenini köz aldığı inik keltürüp. Elbette boludu. O ananı oylap o gepni yeni bir ketim tekrarladı. Onunla boğan təsirinizden paydalanıp xet yazguzun. Bu doğruluk onun bilen mən paranlaşmay. Paranlaşsam mı bər bir neticesi bulmaydı. Boludu. Onun bilen özem sözlü şey. Lekin ananın özü neymiş ki bunu oylamaydı. Dedi Dolly ananın közünü yerim yumuvalıdığan galiti yeni adetini bir dilli esige keltürüp. Anna özünün xüsusi turmuşu toğırlık gep bolsula şundaq qalatdı. Buni Dolly sezgen idi. O hayatını bütün haliti bilen kömeyla dep şundaq qılğan bolsa kerek dep oyladı Dolly içide. Şunun bilen bile o yana Vronskiy'nin minnettarlığı cevaben özüm üçün onun özü üçün bolsa mı onun bilen sözleşişim kerek dedi. İkisi orlardan turup öy tarafı karap mandı.
1: Apanın nemi oylap atkını, sana kimni ilip bermekçi bolup atkını bilen menin karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmadık ko.
1: Yak, muş toğırlık paranlaşımız. Sen rast gepni kısam, meyli kiri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, İnsap yok ayallarla bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şuna men onun işleri toğırlık kılınan geplerini pekatla anlaşına kalamayman.
0: Anna, menin apam toğırsa da bundak hürmetsizlik bilen gep kılmasını soraymen.
1: Oğlunun bekti bilen şan şarpının nerdiligini bilmegen ayalda insap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir kettim dep koyay. Men hürmetimini kıldığan apam toğırsa da hürmetsizlik bilen ondak geplerini kımıgın.
1: Senin apanğa mehrin yok. Mehrin faqat tilining uchida la.
0: Senin qaydığının şolu bolsa. Ömüse.
1: Şundaq qıl. Hazırlı bir taraf qılıb at. Mən allı burun bir qararğa kep bolğan.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, anlavatqınınlar Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina

gepleri arlaşmay, ciddi halette cimcit olturgan doktor. Enjiner, hem er gocudardın başkalarının hemisi, dem asmandın, dem yerdin digendek paranlaşıptın mıdı? Ula dem birer iş üstüde talışıp kırışıp kalattı. Dem kızışıp getetti. Dem birbirini gepti çekebilip, zanlı kılışıp getetti. Bir ketim biri dolliyinin çığı tigip koyup, katlık açıkını keltirip koydu. Hatta dolli boyullırgıç kızırıp getti. Keyin o kelişmegen geptin birini kılıp koydum mu neme, dep heli köp oylandı. Seviye jeski Levin toğırlık gep kılıp, onun maşinilişiş Rusya'nın yezi igilikigi ziyallık deydiğen galiti bir karışı bayışken dedi. Men Levin isimlik u efendi bilen tonuş şerpigi erişenmedim, dedi Vronski külüp durup. Lekin u öz yamallıgan u maşinilani hiç kaçan körüp bakmagan boluş mümkün. Eğer köygen şiltip bakkan bolsa, u çokum Rusya'nın yerlik konu maşinilleri. Çat elin emez. Şundaklı boludugan bolsa, onun malum bir karışkı iyi digili bombaydı. Kıskısı, onun karışı Türkçü karışken, dedi Veslovski, Anna'a karap yiyip koyup. Men onun fikirlerini aklımak çemez, dedi Dolly, gazepten kızırıp gidip. Fakat onun naiti bilimlik adam işkellikini de değmen. Eğer bu yerde özü boğan bolsa, silahının geplerinlığa kandak cevap verişini çokun bilgen bulattı. Efsus, ben hiç mi diyemeymen? Ben o adamla naiti yakış görüme. İşkimiz yakın ağine, dedi Seviye Jeski, mulayım külüp durup. Ama breğiz rast gepni kısam, azıra galiyetiliklerimi yok emez. Meselen, o yerlik avtonomiya komiteti bilen keliştirgücü sodiyelerinin hiç nemigi kereki yok dep çıntır bilip, ulağı arlaşmaylı koydu. Bu biz Roslan'ın bir pervalıkı, dedi Vronski, aynı şişedeki muz suyunu igiz putluk romkığı koyu etip. Biz öz hukuklarımızdan zimimizgi yükligen mecburiyetlerini sezmestin, onu üstümüzden eptaşlaşk urnimiz. Men üstüdeki mecburiyetlerini orundaşta, onun da katli kararlık ademle tek köygünüm yok, dedi Dolly, Vronski'nin özünü hemminin üstüge koyup durup kılgan bu sözüge gazip gelip. Men eksiye, dep sözünü davam kıldı Vronski, nemiş kudur bu gep zıtığı tekkendek bolup. Men eksiye, özanlamı körüp durup sile. Manım oşu Nikolay Ivanovich'nin küçlük kollışı bilen pehri keliştürgücü sodiyelik saylandım. Men onun bana muşundak şerep atakı kallıkıdın tolumu minnettar men. Men yerlik avtonomiya komiteti bilen dikkallanın at devalarga arlaşışını özem üstümgü alalaydıgan başka her kanda hizmetlerge okşaş muyum dep karaymen. Eğer yerlik avtonomiya komitetinin azalıkı resmi sayılınıp kaldıgan bolsam, bunu mu özem üçün şerep dep bilmen. Yer ilgisi bolup elevatkan paydalarımını şu işlerim arkalık halkı kaytırmen. Epski, çoğun yer ilgilerinin devlet üçün kançılık paydalık işgeldikini kişiler bilişmeydu. Dolly, Vronski'nin öz üydeki ziyafette oltırıp, özünü özü şunçilik uçurup kete vatkanıdın tolumu galitilik sezişki başıldı. Levin'nin karaşları bulaninkigi okşumusu mu, onun da mı öz üydeki ziyafette özüge hedidin ziyadı işinip getip aşındak geplerini kılıp koyduğun adeti bolsu mu, nemiş kudur Dolly onu yakış göretti. Şuna bu yerde yanıla onu yakalap gep kılgan idi. Bu gepçe graf, növetki mezliske katlışıdıken sizde, dedi Seviye Jeski. Men sizden baldırak berişinizde tevsiye kılımen.
Bolsa saat 8'nin ilgiri berin. Bizgi iltifatınızdı köstüp, bizden ilagin barasız mı? Men senin kayninanın karaşlarına azırak koşulu men. Dedi Anna. Ama o etkandek unçilik keskin emez. O külüp durup sözünü devam kıldı. Men hazır bizde aşındak ammivi işlanın köpüyüp geti vatkallıkıdın ensirep kaldım. İlgiri emeldarla hedidin taşkırı köpüyüp ketkeşke. Her kandak ışkı emeldar gerek boğandek. Hazır mı hemmeli adem? Ammivi erbap bop ketti. Alexiyanı mı bu yer kaginigi 6 ay bula bulmayla 5-6 ictimai teşkilatlağı eza kılıp soylap kuyuştu. Sahavet Hanı'nın ezası, Keliştirgüç Sodiye, Yerlik Abdunomiye Komitetinin ezası, Zastatil, yani Atla Komiteti demdu, bir komitetinin ezası. Muşunda keteyi verdiğen bolsa, onun nurgun vakti şu işlağı serip kılınıp, özünün işleri bir çetti kalıdı. Men işla köpüyüp gitip, hem mesela kağaz yüzdeki nerslerge ayınıp kalar mekin dep ensireymen. Siz kaç oranın azası? Nikolay Ivanoviç? Soru da o seviyeceğiz giden. 20'den aşamda? Anna çakçak kılgan de kılsı mı? Lekin geplerinin tigide açık barlıkı sezilip durattı. Anna bilen Vronskiyni dikkat bilen küzütüp oldurgan Dolly bunu derru sezip aldı. Bu gepler bolup atkanda Vronskiyning chiroyining darro jiddi va qat'iy tus olganligini mo bayqadi. U yana Kinez Varvara xon qizning gapni boshqaga yetkazish uchun ishtikla Peterburgdagi yuzbagan bir ish to'g'riliq gap boshlaganligiga mo diqqat qildi. Shuning bilan tang yana Vronskiyning boyi bog'da o'zining faoliyatlari to'g'riliq Özünü unutuğun halde sözləb kətkəllərini mi esigi ilib? İctimai paliyyətlə toğırlıq Anna bilən Vronskiyinin otdırısı da qandaqdır bir yoşurun talaş tatışının məvcud kikəllikini düşəndi. Türlük qızala, şarapla, qaç quçula, namı xalıs bir-birdin esil idi. Lekin o nərslər bilən Dolly uzaq vaqt qatnaşmağan ziyafət və tansı meydallardılı körüb yürgən şu xıldiki nərslərinin heç qandaq pərqi yox idi. Kişigi zoq bəmək, əksicə ciddiləşdirib qoyatdı. Adətdiki mihmandarcılıq və dostla ara oltırışladımı bundaq nərslər Dolly'a yaxşı təsir bəməkdi. Tamaqdan keyin hammaylan balkonga chiqib o'ltirishdi. Keyin setka top o'ynashdi. Topchilar ikkiga bo'linib, takshi chingdalgan maydonning o'ttirisidagi zar chang zilagi bog'langan to'rning ikki chetida turishdi. Dollimo birdan o'ynadi, lekin xiligicha qandoq o'ynashni bilalmay, bilganda charchab ketib, Kinaz Varvara xon qizning yeniga kelib o'ynayotganlarning oyunuğa qarab oltırdı. Onun jorisi Toshkevich mi oynayalmay toxtap qaldı. Qalqalla uzaqqıca davamlıq oynadı. Seviye Jeske bilen Vronski ikkisi obdan hem estaydıl oynaydıken. Özleri tərəp küçükken top yer küçüşüp qanqıp çıqqanda təmtirmay hem kılcı ikkilinip durmay yügürüp berip Palak bilen topni tordun ardıl durup turup del çüretti. Ulanın içi de Veslovski hemmedin yaman oynaydı. Bekme oldurangu idi. Ama huşhuylıkı hemminin zokunu keltiretti. Külksi varkırap carkıraşları birden mi toktumaydı. Başka erkeklerle okşaş Umu ayallarının ruhsatını elip çapınını selevetken idi, appak könglekteki sağlam, kelişken bedeni, tergi patkan, kızırıp ketken yüzü, keskin, çakkan hareketleri
hammada chunqur ta'sir qoldirdi. Shu kuni kechda Dolly uxlog'iga yetib, ko'zini yumishi bilan tang Veslovskiyning top maydonida uyoqdan bu yoqqa chepib yurgan qiyofati kallasiga kirib oldi. Dolly top o'ynayotganda sal xopa edi. Veslovskiy bilan Annaning tinmay bir-biriga chaqchaq qilishlari. Cho'nglarning balalarda qiliqlarni qilib o'ynashayotgan chaqdagi g'ayri qiliqlari uning qizzodili yoqmagan edi. Shundaqdimi, u boshqalarning kayfiyatiga ta'sir yetkazmaslik ham vaqt o'tkazish maqsadida bir dam aram elib olgandan keyin yana o'ynab ketgan va o'zini amal ba xushal tutgan edi. U kun bo'yi o'zini o'zidan necha barobar usta artistlar bilan sahnada billa o'yin o'ynayotgandek, qonlashmagan harakatlari bilan butun o'yinni buzayotgandek his qilib yurdi. Dolly bu yerga kelishda agar ko'nalsam 2 kun turarman deb kelgan edi. Lekin kechqurun top o'ynab etibla ajisi qaytib ketishga qaror qildi. Onalik ansizligi yo'lda kelguncha o'ziga g'alita ham yomon tuyulgan bo'lsa, bolalardan ayrilib bir kun o'tgandan keyin butunlay asliga yenib, yana uyini o'ylashqa boshlagan edi. Kechlik choyni ichib bo'lib, qiyiq tushib aylinib kelgandan keyin, Dolly o'zi yolg'iz xonasiga kirib, kiyimlarini yechib, shalang chochlarini chuvib uxlashqa tayyorlandi va shundala o'zini ajoyib rohat sezdi. U onani hozirlik kirib keladi deb o'ylab, ko'ngli yana tutildi. Uning o'z xayollari bilan o'ngchi yotqisi bo'ydi.

Dolly emdili yetib turatdi, Anna keçilik kiyimleri bilen kırıp geldi. Anna köngülüdeki işla toğırlıq keçkiçe bir neç qetim eğiz eçip, bir neç eğiz gep kılar kılmayla, kiyin işkimiz on çıqalgandı mın dışımız, sana daydıgan nurgun geplerim ba, dep başlagan gepini toxtatıp alğan idi. Manemde işkisi yalğız kalganda, Anna gepni nədim başlaşını bilelmey turup kaldı. O derizi yenida dolliga

Anna onu odun yeni sordu. O sen hem özü üçün katlık azap nıvatkallıkı ne dedi. Belkim sen onu şahsiyetçi deydiğen sen. Ama bu kıl şahsiyetçilik akılgı muhabbık. Ali canap şahsiyetçilik. O aldı bilen özünün kızını kanunlaştırış ne? Senin özünün kanunlu kodunu buluşun ne? Kanuni hukukunun paylanışın gerekliğini oylaydı iken. Men onun kanda kodunu bulay. Kuli. Hazır kalıdım de. Men onun kulu olmayın ime. Çırayı gemkin tüs algan Anna onun sözünü bölüp açıkı bilen sözlep gitti. Muhimi o senin kayıt azap çekmezliğini oylaydı iken. Bu mümkün emes iş. Yeni çu. Yeni bir en muvafık oyu. Balırınlarının kanunluk familisi buluş gerekliğini deydi. Kayzı balılarının. Dedi Anna dolluyla karmay koşu müsünü türüp. Anne bilen kelgüsüdeki balılarının bulmamdı. O hatırcam bolsun, hem de bizden balımız bulmaydı. Nemiga asasen bulmaydı deysen. Ötken de ağırgınım dinkin, doktor mağı digen. Mümkün emez. Dedi Dolly közlerini çekçeydi. Bu gep onun için en çok haber idi. Şu bir dakikanın içi de bu gepnin tegigi yetelmegen Dolly bu zadı nemi gep inçki oylanmakçı boldi. Bu baykaş onunla ilgiri düşünelmeyi kelivatkan bir işini. Yani nemi üçün bazı ailelerinin bir işkili perzentlik boludugallıkını bir yolulu düşündürüp koyu atattı. Bu baykaş onun da yeni nurgun oy pikir ve bir-birge karma karşı es tuygulanımı kozgap, neticede eşnimi diyelmey, hayran bolgun içe közlerini çöçektek kılıp onlağı karapla kaldı. Dolly bu oylanı bugün yolda kelivitip oylagan idi. Hem de hazır o işlerinin mümkün çilikinin varlığını bilgende yeni korkup gelip atattı. Hatta onunla tolumu mürekkep mesele tolumu adli yol bilen hel kılını vatkandek bilini vatattı. Bu ahlak tazı toğır gelmeydiğe iş mi o kandak? Dolly bir dem cemip gitip andın Fransız sordu. Neymiş kundak bolsun? Sen mi bilip koy? Ben işkinin birini tallamakçı. Ya ki iğra yak buluş. Yani keselgi çekiliş. Ya ki erimnin dostu hem rayı bop ötüp gitiş. Emeliyatı mı o hazır erim kokşaş. Anna bu gepni etey bir hıl yengillik bilen dedi. Toğra toğra dedi Dolly. İlgiri özümü işçi dışındak sebeplerini keltürgen idi. Lekin hazır o sebeple o çağdaki dek kayıl kılıç küçüge iyi bolalmadı. Sen hem başkala, dedi Anna, huddu Dolly'nin o idikini bilvalgan dek. Bunun guman kılışınla mümkün. Ama men bilişin gerek ki, men onun hotun emez. O beni kançlık vakti yakış görmen dese, şunçlık vaktli yakış gördü. Bunda ehvalda men onun muhabbetini nimen bilen tutup duralayım ben. Muşunu bilen mi? O mamuktek appak yumuşak kollarını aldığı sözdi. Aya calınıp kalıdığan adetki çağlardı gidek, hılmı hıl oy hıyalla Dolly'nin kallısına naaydı iştik gelişki başıldı. Men Setuvani özüm güzadılı mepton kılanmadım. Dep oyladı Dolly. O meni taşlap başka ayallarının keynide yürüdü. Lekin bana bir vapalık kılıp

0: tepib olgan birinchi ayol chiroyli ham xushxuy bo'lsimi uni uzoqcha o'ziga qartib olmadi. Baribir unimi tashlabdi. Xo'sh, onnomi o'zining oydak chiroyi bilan Vronskiyni o'ziga mangu qartib ola olarmi? Agar Vronskiyga chiroyli kerak bo'ladigan bo'lsa, u hamon bir kuni texmi go'zal, texmi jalbkor ayoldan yana birini topmay qo'ymaydi. Annaning yalang'och mo'rillari qanchalik oq, qanchalik chiroyli. Sumbatlik qaddi-qomati va qunduzdek qopqora chochlari orasida nurlanib turgan manzillari qanchalik go'zal bo'lsa-mu, Vronskiy mening u nafratlik ham umoq ham bechora erimga o'xshash anladım mı güzelliğini çokum izdeydu. Dolly onunla cevaben hiç mi demey, fakat çoğun bir tınıpla koydu. Anna onun bu tınışının özünün geplerine koşulmaydı kallıkların diyerek berdi kallıkını düşünüp yeni sözlep ketti. Onun nurgun delilleri baydı. Delillerinin küçüklükü hiç kandak ademini eğiz aç kuzmaydı.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınızdan siz yazgan xatlar kerak.
1: O xatlar bu yerda emas.
2: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
1: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
2: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
1: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdi-kanman.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu diyen şu rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözü işin yaxşı görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademini rezildisi buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, şimdi de kıtınla stansımızın başka serhil programları da olsun.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir ağızını ağladım.
3: Haydi gayret kekilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
4: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
4: Kızıl bayraq üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı qasem kılımız digen merdan köyge kulaq salaylı. Vətən en ihtiyaçlıq çayğı baraylı.
2: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşta mən mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq pəriştiler ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-3 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
6: Burmamıqtın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene boyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
6: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğukur yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaydı.
2: Vətənni söyüş her bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey! Uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
8: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıvadıdır.
9: Mən börek, uxlumay tan atqızı ötü səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
10: Mən yürek, uzun məzgil uxlumay tan atqızı səbəblik, xizmətim normdan eşib getib, tügüşəl edəb qaldım.
2: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artıq xizmet kılgalıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
7: Küçükkine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illet alaydı. Lavulda köyü atkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cumhur milletinin hayatı, küçü ve ümidi.